0: Ted'e karşı karşıya geldi. Şiddetli bir çarpışma başladı. Zeyd şehit düştü. Sancağı Cafer aldı. O da şehit olana kadar savaştı. Sancağı bu sefer Abdullah aldı. Bir süre sonra o da şehit oldu. Müslümanların o an düzeni bozulur gibi oldu. Geri çekilmeye başladılar. O sırada yere düşen sancağı Sabit bin Erkam aldı ve Halid bin Velid'e verdi. Müslümanlar hemen Halid'in etrafında toplandılar. Halid bin Velid komutayı ele aldıktan sonra savaş düzeninde bazı değişiklikler yaptı. Müslüman askerlerin yerlerini değiştirdi. Böylece düşman Müslümanlara takviye birliklerin geldiğini zannedecekti. Hedefi düşmanın maneviyatını sarsıp çok şiddetli bir hücumla onları korkutmak, sonra da İslam ordusunu emniyet içerisinde geri çekmekti. Planını başarıyla uyguladı. Müslüman ordusu geri çekilmeye başladı. Bizans askerleri onları takip etmeye cesaret edemedi. Çünkü Müslümanların kendilerini çöle çekip savaşa çölde devam etmeyi planladıklarını zannettiler. Böylece savaş sona erdi. Galibi olmayan bu savaş, Müslümanlara Bizans ordusunu, savaş taktiklerini ve silahlarını yakından tanıma imkanı verdi. Bu tecrübe, ileride Bizanslarla yapılan savaşlarda Müslümanlara pek büyük faydalar sağladı. Ayrıca Suriye ve Filistin bölgesinde yaşayan Araplar, Müslümanları ve İslam'ı bu savaşla birlikte daha yakından tanımaya başladılar. Sevgili Diyanet Radyo dostları, Mu'te Savaşı'nın üzerinden 3 ay geçmişti. Hudeybiye Antlaşması'na göre müşriklerle Müslümanlar arasında 10 yıl süreyle savaş yoktu. Antlaşmaya göre her iki taraf birbirlerinin müttefikleriyle de barış içinde olmak zorundaydı. Ancak Mekkeliler Müslümanların müttefiki olan Huza kabilesine yapılan bir saldırıyı desteklediler. Böylece antlaşma bozulmuş oldu. Bir süre sonra Peygamberimiz sefer hazırlıklarına girişti. Ancak seferin nereye yapılacağını gizli tuttu. Medine'deki Müslümanların yanı sıra yeni Müslüman olmuş kabilelerin de sefere katılmalarını istedi. Resulullah'ın amacı Mekke'ye kan dökmeden girmekti. Bu sebepten de Kureyş'i büyük bir orduyla kendi topraklarında ani bir baskınla kuşatacak ve onları teslim olmaya zorlayacaktı. Hazırlıklar yapıldı ve ordu yola çıktı. Mekke civarına gelindiğinde ordu, yolda katılanlarla birlikte yaklaşık 10 bin kişi olmuştu. Peygamber Efendimiz, gece olunca her askerin bir ateş yakmasını emretti. Kamp ateşlerini gören müşrikler, orduyu olduğundan da büyük zannederek korkuya kapıldılar. Ebu Süfyan başkanlığındaki bir heyeti, elçi olarak Resulullah'a gönderdiler. Ebu Süfyan ve arkadaşları ertesi sabah Mekke'ye Müslüman olarak döndüler. Ebu Süfyan, Müslümanların karşı konulamayacak kadar büyük bir orduyla geldiklerini Mekkelilere haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı üzere silahını bırakıp evine kapananların Mescid-i Haram'a ve Mekke'nin reisi olan kendisinin evine sığınanların güvenlikte olacağını da ilan etti. Mu'te Savaşı ve Mu'te Savaşı'nın üzerinden 3 ay geçtikten sonra antlaşmanın bozulması, sonrasında Peygamber Efendimizin Mekke'yi teslim alması. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bu konularla ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda Mekke'nin nasıl teslim alındığından bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine risalet vazifesi verildikten sonra ömrünü insanları Allah'ın dinine davet etmeye adamıştı. Fakat kendisine muhalefet eden müşriklerin tutumları onu çok üzüyordu. Yüce Allah, peygamberine görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu hatırlattı ve şöyle dua etmesini emretti. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
0: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını.

onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünya ve Ahiret. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık neyse o gelir. Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duyunca ziyaretine gider. Hastalıktan iyice zayıflayan sahabiye, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sorar. Hasta zat, "Evet, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum." cevabını verir. Bunun üzerine Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyarır ve ona, "Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua etmesini tavsiye eder. Hazreti Peygamber'in dilinden düşürmediği bu dua, onun Yüce Allah'tan istediği şeyler içinde en önde geleninin dünya ve ahiret arasındaki denge olduğunu öğretir. Allah Resulü bu duayla hem dünya hem de ahiret iyiliği istemek suretiyle bu iki hayatın birbiriyle olan bağına anlamlı bir atıfta bulunmuştur. Allah Resulü'nün öğretisinde dünya ve ahiret birbirinin devamı olan ve birlikte kazanılan hayatlardır. İnsanlardan beklenen hayata gözlerini açtıkları dünya ile hayata gözlerini yumduktan sonraki ahiret arasında bir denge kurmalarıdır. Bu dengeyi sarsacak aşırı uçların bir tarafında tamamen maddeye dayalı olan dünyevileşmiş bir yaşantı, diğer tarafında ise ruhbanlık denilen tamamen mistikleşmiş bir hayat bulunur. Hazreti Peygamber'in kendisini ibadete adadığı için eşini ihmal eden sahabi Osman bin Maz'un'a söylediği "Ey Osman, biz Müslümanlara ruhbanlık emredilmedi" sözü, insanlardan yeme içme, uyuma ve evlenme gibi dünyevi hazları terk ederek bir ruhban hayatı sürmeleri beklenmediğini açıkça göstermektedir. Benzer şekilde onlardan Firavun ve Karun gibi dini ve manevi değerlere sırt çevirerek ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmaları da istenmemektedir. Ne dünyasını ahireti için terk etmesi istenir müminden ne de ahiretini dünyası için feda etmesi. Bu konuda hikmetli bir söz olan "Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyan için, yarın ölecekmişsin gibi ahiretin için çalış" şeklindeki meşhur deyiş, dünya ve ahiret dengesini vurgulamaktadır. Hem dünya hem de ahiret hayatını kazanmanın ve iki dünya mutluluğunu elde etmenin yolu iki dünyanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kavramaktan geçmektedir. Allah Resulü bu hakikati şöyle ifade etmektedir. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine ancak onun için takdir edilen dünyalık neyse o gelir.

Dünya hayatı Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ebedi hayat olan ahirete giderken uğranılan bir uğrak mahallidir. Ancak ahiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için dünya hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın ahirette bulacağı şey dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Diğer yandan dünya ve ahiret hayatı arasındaki denge her iki hayatında aynı derece önemli olduğu anlamına gelmez. Bilakis denge dünyaya da ahirete de hak ettikleri ölçüde değer vermekle mümkündür. Ahiret hayatının kalıcı, baki ve ölümsüz olması onu geçici, fani ve ölümlü olan dünya hayatından daha üstün yapmaktadır. Bu bağlamda Resul-i Ekrem, dünya ile ahiret hayatını son derece çarpıcı bir benzetme ile mukayese ederek, "Vallahi ahiretin yanında dünyanın konumu ancak birinizin şu işaretini

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

دیده کماز گردی حزن لذت نازیکی وجهی حسن حسن آرایش یزدانیدر اثر حامه‌ی ربانیدر güzel ve bereketli bir yüzü görmenin ince zevki gönül evinde hüzünden eser bırakmaz. Güzellik Allah'ın lütfettiği ilahi bir süstür. Güzellik kudret aleminin eseridir.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayeleri...

Derin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla öğünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 23. cüzdeyiz. 23. cüzde Yasin suresinin son kısmı, Saffat ve Sa'd surelerinin tamamı, Zümer suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve tekrar diriliş, her şey Allah'a itaat eder ve her zümre yaptıklarından sorumludur. İlk konumuz yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin suresinin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta, bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. İkinci konuya baktığımızda her şeyi Allah'a itaat eder konusuyla karşılaşıyoruz. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure meleklerin gücüyle başlamakta, adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar, ya siz? Sorusu sorulmakta, sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta, peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Sa'd suresi gelmekte ve bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin, İnananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir, yakında bunları bileceksiniz uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. 23. cüzün 3. konusuysa her zümre yaptıklarından sorumludur konusudur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaradan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta, bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Evet,

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak, korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de, yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki?
yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar, apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz.
Diğerleri aksine derler. Siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice tanrılarının yanına vardı. Niçin bir şey yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler.
Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızda değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisine büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kızlar Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar.
siz ve taptıklarınız hiçbiriniz onu samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler: bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi: elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm, şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların, ileride kendileri de görecekler. Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde, önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör, ileride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı

yaptığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi, yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla, Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümranlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi: senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık? Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana
insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlarla sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiyle gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit
Hemen onun için

rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın, buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım, dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi, Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki, ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle,
Kesin olan şu ki,

asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbirleriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
10: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina, ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Kayyum. Alemleri ayakta ve diri tutan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıklarla birbirine ve kendi varlığına bağlayan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamındaki kıyam kelimesinden türeyen kayyum esması, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden anlamına gelir. Hay esmasıyla anlam yakınlığı bulunan kayyum esması, Kitab-ı Mübin'de birlikte geçmekte, hayatın hem başlangıcının hem devamının Rabbin elinde olduğunu ifade etmektedir. Allah'ın kayyum oluşu, her fiil ve buyruğunda adaletli olmasıyla, hikmetle gerçekleştirmesiyle, her canlının fiil ve davranışını yanındaymış gibi bilerek varlığını devam ettirmesini sağlamasıyla tecelli eder. Yani kayyum olan Rabbimiz, varlığın devamlılığını ayakta tutar, hiçbir an geri bırakmaz, varlığın boşluğa düşmesine izin vermez. Peki, böyle bir Rabbin huzurunda nasıl olmak gerekir? Kayyum esması bende nasıl tecelli eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Allah'ın varlığının alemle ilişkisi, insan bedeninin ruhuyla ilişkisine benzer. Bizi birbirimize güzel gösteren şu bedenimizin varlığını nasıl devam ettirdiğini bir düşünelim. Saçımızdan tırnağımıza kadar her zerremizde canlılık olan şu bedenimizi ayakta tutan, bizi birbirimize bağlayan şey nedir? Bedenin içine nüfuz etmiş ruhumuzdur, değil mi? Allah şu bedenin içine öyle bir ruh doldurmuş ki, en derininden her bir uç noktasına kadar ulaşan, bu yüzden canlıyım, bu yüzden bedenim varlığını devam ettirebiliyor. Rabbim ruhumu çekip alsa bedenimden, bir elin eldivenin içinden çıktığı gibi çıkıverse bedenin ne anlamı kalır? Eldivenin tek başına hiçbir işlevi var mı?

içinde el olmasa? Bedenin hiçbir işlevi var mı içinde ruh olmasa? Eriyip gider tek başına kaldığında. Demek ki şu vücudumuza zindeliği, sıhhati, güzelliği veren aslında ruhum. Bedenim ruhuma muhtaç. Onunla var olabiliyor ancak. İşte Rabbin alemlere verdiği canlılık da böyledir. Alemler zerreden küreye Rabbin varlığıyla can bulur. Allah kainatın her zerresine nüfuz etmiştir. Onunla canlılık devam eder. Nasıl ki bedenimi ayakta tutan ruhumdur. Alemi ayakta tutan da Rabbimizdir. Onun elini bir an bile çekmesi, varlığın devamlılığının bitmesi demektir. Onsuz alemin bir anlamı olmaz. Alemin kayyum oluşu, Rabbin kayyum esmasının tecellisidir. Bize şu hayatı verene hamdolsun. Hayatın tamamı Rabbin elindeyse ve her an her şekilde Rabbimiz dilediği için devam ediyorsa, bunda Rabbin ilmi de olması gerek değil mi? Her şeyi bir nizam içinde işleten Rabbimiz bizim işlerimizi ihmal etmiş olamaz. Demek ki bizim hayatımızda da bir nizam var. Bunu biliriz, biliriz ama yaşarken hep zorlanırız. Öyle bir boşluğa düşeriz ki sanki tek başımızaymışız da Rabbin olan bitenden haberi yokmuş gibi hissederiz. Halbuki öyle midir? Hayatta her zaman, her an, her şey tamamdır aslında. Tam da olması gerektiği gibidir. Benim olmasını istediğim gibi olmayabilir ama olması gerektiği gibidir. Allah'ın olmasını uygun gördüğü şekilde yürür işler. Eksik hisseden bizim zihnimizdir. Demek ki bir şey değişecekse düşüncelerimizin değişmesi gerek. Kayyum olan Allah bütün alemi ayakta tutuyorsa hesabını biliyordur. Bir şeyleri eksik bırakan biz olabilir miyiz? Geçmişte yahut gelecekte dolaşırken şu an burada olduğumuzu unutuyor olabilir miyiz? Kaygılarımız, vesveselerimiz, olmasını istediklerimiz bizi şu anı yaşamaktan alıkoyuyor. Endişelendirerek yaşadığımız anın hakkını vermemize izin vermiyor olabilir mi? Rabbimiz bizi doğru düşünen, ferasetli kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat akıyor. Hem de öyle hızlı akıyor ki bazen zihnimizin yaşananları kavramasına bile fırsat vermiyor. Benim hızla akıp giden bu hayatın bir parçası olduğumu kabul etmem gerek. Gerçekleşen ne varsa olması gerektiği gibi olmuştur. Nedenlerle çırpınmamın bir anlamı yok. Benim o olayla ilgili düşüncelerim ve verdiğim tepkiler önemli. Başıma gelmiş bir olayı değiştiremem ama düşüncelerimi değiştirebilirim. Düşüncelerim değişirse tavrım değişir, tavrım değişirse hayatım değişir. Rabbimin benden dilediği olaylara müdahale etmem değil, o olaylar karşısında sergilediğim tavırlarda ahlaklı olmamdır. Ben olan bir varlığım. Oluşum sürekli, yeniden ve yeniden yaratılıyorum. Bu yaratılışın hakkını vermeyi dilerim Rabbimden. Geçmişin derdine, geleceğin kaygısına takılıp içinde bulunduğum anın hakkını verememekten Rabbime sığınırım. Bilirim ki Rabbim kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan, her varlığın devamlılığını sağlayan O'dur. O'nun hükmünde olan hiçbir şey aksamaz. Her işin bir hikmeti vardır. O halde bana Rabbimin huzurunda kaim olacağım gün için hazırlanmak düşer. İçinde olduğum her olayda da Rabbimin kayyum esması tecelli ediyor. Benim o olayın içinde oluşumda da, o olayın devamlılığında da. Olan oluyor, benim ne olmam lazım? Bu devamlılığın bir parçası olarak yaratıldıysam, olanı kabul edip ne yapmam gerektiğine bakarım. Nasıl davranmam gerek? Ne yaparsam Rabbim benden razı olur. Bu hep zihnimde durmalı. Hayat anlardan ibaret. Yaşadığım her anda Rabbim var. Ben farkında mıyım? Farkına varmamı diliyor Rabbim benden. Ben de Rabbimden dilerim o halde. Beni direnmeyi bırakıp kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Kendisinden başka ilahın olmadığı Hayyu Kayyum, sen ki her daim kaim ve var olansın. Kimseye muhtaçlığın yoktur ama benim

senin kayyum-ı esman olmasa varlığım devam edemez bildim. Göklerin ve yerin ve ikisinin arasındaki her şeyin hükümdarı sensin. Beni sana hakkıyla teslim olanlardan eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı sabahlar, az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum

sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

kamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz

0: da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: hayırlı sabahlar,
13: üzerine güneş değmeyenler,
14: hesap etmeden verebilenler,
15: ben değil,
16: biz diyebilenler,
17: herkese merhamet edebilenler,
18: hayırlı sabahlar,
19: yolu yönü haktan yana olanlar,
20: aralarında selamı yayanlar,
21: doğrudan yana olanlar,
22: mazluma kol kanat olanlar,
23: yol açan,
24: yol olan,
25: yolda olanlara
26: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
27: Hayırlı sabahlar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftanın kapısını umutla, heyecanla ve yüksek bir enerjiyle aralıyoruz. Evinde güne hazırlananlar, yollara düşenler, direksiyon başında işe yetişmeye çalışanlar, okul telaşıyla yeni güne başlayanlar, sesimizin ulaştığı her yerde bizi dinleyenler, gününüz aydın, haftanız bereketli olsun. Önümüzdeki bir saat boyunca gündemden satır başlarını, güzel sohbetleri, hayata dair sıcak notları ve tabii ki yüreklere dokunan eserleri birlikte paylaşacağız. Yeni bir hafta, yeni bir umut, yeni bir başlangıç demek. Rabbim sağlıkla, huzurla, kolaylıkla geçecek bir hafta nasip etsin. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Ben İlker Uykal, hoş geldiniz.

bugünün öne çıkan başlıkları neler? Gün boyunca hangi gelişmeler konuşulacak? Hepsi birazdan Diyanet Radyo'da olacak. Gazete manşetlerinden son dakika gelişmelerine, hayata dair dikkat çeken başlıklardan, tabii her zaman ümidimiz olan, umut veren haberlere kadar. Sizleri güne hazırlayacak ne varsa mikrofon başında paylaşacağız. Biz tabii burada sizleri gündemden haberdar ederken sizler de mesajlarınızla programımıza ortak olabilirsiniz. Bizlere katkı sunabilirsiniz. Yoldan, evden, iş yerinden, okul yolundan bizlere ulaşın. Sabahın bereketini birlikte çoğaltalım. Hayırlı sabahlara hızlı bir başlangıç yaptık. Dünden bugüne yansıyan haberler vardı. Özellikle Anneler Günü ile ilgili verilen mesajlar, orada Türkiye Yüzyılı mesajları göze çarpıyordu. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur var mı? Hepsini birazdan satır satır sizlerle paylaşacağız. Emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı öncesi gelecek ikramiyelerde. Ne zaman ikramiye ödemeleri yapılacak? Ayrıntılara birazdan bakacağız. Tabii dış gündem de yine takip ediliyor. Hantavirüs kaynaklı gelişmeler de takip ediliyor. Bir taraftan Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide ortaya çıkan virüs ve onun neticesinde meydana gelen ölümlerden sonra bir anda gözler acaba dünya yeni bir salgının pençesinde mi? Acaba yeni bir salgın mı geliyor? Bir pandemi mi söz konusu şeklinde endişeler dile getirilmişti. Bununla ilgili ayrıntılar neler? Birazdan tabii radyonuzda olacak. Hızlı bir manşet turu yapacağız ama öncesinde çok güzel bir eser dinleyelim. Ardından yüksek bir tempoyla devam ediyor olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar, sabahın bereketini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor ve gelin şimdi hızlı bir manşet turu yapalım. Gazetelerin birinci sayfalarına hangi haberler yansımış, neler var? Şöyle hızlıca göz atıyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Bu anneliğin tarifi yok. Dün anneler günüydü malumunuz. Anneler gününe dair belki de yürek ısıtan bir haber diyebiliriz. Dertli çifti. İki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli üç kardeşe birden koruyucu aile oldu. Talihsiz üç kardeş 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi denilmiş. Ayrıntılara bakalım. Kahramanmaraş'ta Durdu ve Yasemin Dertli çifti 6 yıl önce Muhammed ve Ahmet kardeşlere koruyucu aile oldu. Biri 5 yaşında, biri 3 yaşında. Çift iki kardeşin sürekli sordukları 11 yaşındaki ablaları, hanımı da bir yıl sonra koruyucu aile olarak sahiplendi. Büyük bir sabır ve sevgiyle üç kardeşi büyüten Yasemin Dertli yaşadıklarını anlatmış. Ebeveynleri de özel gereksinimli olduğu için eğitimsizdiler, konuşamıyor, tuvalet ihtiyaçlarını bile tek başlarına karşılayamıyorlardı. Onlara her şeyi sil baştan öğrettim. Kısa sürede konuşmaya başladılar. Özgüvenle kendilerini ifade edebilmeleri benim için dünyalara bedel. Onlar benim meleklerim. Birlikte sevgi dolu kocaman bir aileye dönüştük diyor. Evet, ailede birden çok melek var görünen o. Çünkü bir taraftan koruyucu aile olan insanlar muhtaç olan diğer o çocuklara kol kanat germişler ve bu yaşa getirmişler. Hakikaten zor bir süreç ama zor olduğu kadar da meşakkatli olduğu kadar da ödülü mükafatı da yüksek olan bir süreç herhalde. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin. Başkan Erdoğan yayımladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin anneler gününü tebrik etti. Şöyle diyor, annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin anneler gününü kutluyorum demiş. Yine bugün siyaset gündemine dair bir haber. Belçika Kraliçesi 400 kişilik heyetle Türkiye'de. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyarette 400'ü aşkın iş insanı yeni işbirlikleri için görüşmeler yapacakmış. Sabah gazetesinin birinci sayfasına yansıyan bir diğer haber, Sumut filosu Marmaris'te İran savaşında anlaşma çıkması başlığı da kullanılmış ayrıca haberde. İran savaşın sona ermesi için dünyanın umutla beklediği karşı teklifini dün Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. Ancak Tahran'ın yanıtını hiç beğenmediğini söyleyen Başkan Trump kesinlikle kabul edilemez diyor. Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyanları aktarmaya devam ediyoruz. Bir diğer taraftan da tabii spor gündemi de var. Malumunuz Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Bununla ilgili kutlamalar var bir yandan. Bir taraftan bu 26. şampiyonluğun taşları nasıl döşenmiş ayrıntılar var. Bunlar da yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer buluyor. Ve bir diğer gazetemiz, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hazır spor gündemi demişken Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Galatasaray'ın şampiyonluğu 100 yılında şampiyonu başlığıyla verilmiş. Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürmüş. Sarı Kırmızılılar bu dönemde 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, gelecek sezonda zirveyi kimseye bırakmayacaklarını söylemiş. Kraliçe İstanbul'da birinci sayfada yer alan bir başka haber başlığı, az önce ayrıntıları aktarmıştık. Ölüm gemisinde zor tahliye. Kemirgenlerden geçen ölümcül hanta virüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondius gemisi İspanya'nın Tenerife limanına geldiği, o sırada kentteki hastaneler alarma geçti. Gemiye teknelerle çıkan uzmanlar inceleme yaptı. Önce İspanya yolcuları indi, ardından aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu yabancı yolcular indirilip havalimanına gönderilmiş.

Şakayla zorbalık arasında fark var. Son dönemde özellikle okullarda, dışarıda, çocuklar arasında belli yaş grupları ve aynı yaş grupları çocuklar arasında yaşanan akran zorbalığı zaman zaman haberlere de konu oluyor. Takip ediyoruz, görüyoruz. Akran Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Necdet Göğüsdere ile okullardaki şiddet alarmını konuştuk deniyor gazetede. Şakalaşmayla zorbalık arasındaki sınırın güç dengesizliği, süreklilik, kasıt ve zarar verme kriterleriyle ayırt edilebileceğini söylemiş uzman. Akran arabuluculuğunu anlatan Göğüsdere, bu yöntem çocuklara empati kurmayı, dinlemeyi ve ortak çözüm üretmeyi öğretir demiş. Ayrıntıları yine Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer buluyor. Gazete turumuz devam edecek. Dünden bugüne yansıyan haberleri ve bugünün gelişmelerini de sizlerle paylaşacağız. Tabii sizler de programa katkı sunabilirsiniz. Şimdi güzel bir eser zamanı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Mesajlarınız gelmeye başladı. Diyanet Radyo'da bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemiş. Yine bir başka mesajımız Ankara'dan gelmiş. Selamlar. Okul ve iş yolunda sizleri dinliyor, dinleniyor ve dinçleşiyoruz. Sıradaki eserleri bu güzel vatanımızın sizin gibi tüm güzel insanlarına hediye ediyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahımız güzel geçerken bir de böyle moralimizi daha da yükseklere taşıyan motive edici mesajlar bizlere iyi geliyor. Güne daha iyi başlamamızı sağlıyor elbette. Mesajlarınızı aktarmaya devam edeceğim ama bir diğer taraftan da gazete turumuzu yapıyoruz. Manşetlerde neler var göz atmaya devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi, tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda olduğunu yazmış. Bakalım. İstanbul'da 4 günlük süre zarfında tam 5 doktor muayenesi, 2 kan tahlili, 2 tomografi, 1 sonografi ve 1 sanal beyin anjiyosuyla teşhise ulaştım. Sigortasız özel hasta kabul edildiğim için toplam 7000 Türk lirası yani 140 euro ödedim. Türk vergi mükelleflerinin hakkına girdiğim için utandım. Peki Almanya'da bu durum olsa nasıl bir takvimlendirme söz konusu? Almanya'da bırakın 24 saati, 24 günde bile tomografi şansım yoktu. Şimdi Almanya'da 29 Mayıs'ta doktor randevum var. Anjiyo olmalı mıyım, olmamalı mıyım? 10 aya yayılan muayene süresinin sonunda karar verecekler. Oysa ben Türkiye'de 4 gün içerisinde beklemeden sonuca bağladım. Kim ki Türkiye'ye bu konularda eleştiri yapıyorsa kötü niyetli olduğuna inanıyorum demiş. Annem yaşasa beni Gazze'ye ilk o yolcu ederdi. Sumut filosu Marmaris açıklarına geldi sevgili dinleyiciler. Ve Filistin'e yardım taşıyan filo bakalım ne zaman Filistin'e ulaşacak. Filoda bulunan gazete editörü Ümmü Gülsüm Durmuş. Sumut notlarına bakalım. Marmaris'e gece geldik. Bir ay sonra Türkiye'de olmak mutluluk vericiydi. Barcelona'dan sonra pek çok durağımız oldu. Sicilya, Girit, artık son virajdayız. Çok yorulduk ama umutluyuz. 13 Mayıs'ta Gazze'ye yelken açacağız demiş. Burada öne çıkan bir başka sözü hakikaten dikkat çekici. Bugün anneler günü diyor. Gazze'de bir şok anne çocuğunu kucağına alamadan kaybediyor ya da çocuklar annesiz kalıyor. Rahmetli annem yaşasaydı benim için endişe etse de Gazze'ye ilk o yolcu ederdi demiş Ümmü Gülsüm Durmuş. Daha önce bir yayın kuruluşunda birlikte görev yaptığımız bir arkadaşımızdı. Hakikaten çok başarılı bir muhabir. İşlerinde kolaylıklar diliyoruz kendisine ve tabii Sumut filosundan aktardıkları hem dünyaya son dakika gelişmesi olarak hem de Türkiye'de ülkemizde de son dakika gelişmeleri olarak yer buluyor. Kolaylıklar. İdeallerimize annelerle ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anneler günü mesajı annelerin toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren annelerimizin emeğini her zaman baş tacı ediyoruz demiş. Tabii şehit yakınları, şehit aileleri, anneleri, şehit eşleri. Onlar için de çok anlamlı bir gündü dün anneler günü ve tabii aynı zamanda gazilerimiz, gazilerimizin yakınları. Onların hakları elbette ödenmez. Hikayeleri farklı da olsa fedakarlıkları aynı. Kimi ikinci kez can oluyor, kimi yıllardır evladının yükünü omuzlarında taşıyor. Fedakarlığın, sabrın ve koşulsuz sevginin simgesi olan anneler, herkese anne olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Birinci sayfaya yansıyan haberler Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasıydı aktardıklarımız. Bir başka gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesi birinci sayfasında küresel korku hortladı başlığı kullanmış. Hollanda bandralı Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Bu arada Sağlık Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Türkiye'de acaba böyle bir virüs söz konusu mu? Böyle bir durumun olmadığı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu bulunmadığını bildirirken bu kişilerin Türkiye'ye dönüşlerinin ardından karantinaya alınacaklarını duyurdu ve sağlık süreçlerinin Sağlık Bakanlığı'nca titizlikle yürütüleceği ifade edildi. İsrail Irak'a da çöreklenmiş. Birkaç gündür gazete birinci sayfalarında Milliyet gazetesinde de manşette vardı. İsrail'in yayılmacı bir politikaya sahip olduğu ifade edilmişti. Güney Kıbrıs'ta yerler aldıkları ifade edilmişti. Ve şimdi de farklı bir gazete, Amerika merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in İran'a karşı hava harekatını desteklemek amacıyla Irak çölünde Bağdat'ın bile haberi olmadan gizli bir askeri üs kurduğunu ve savaşın başlarında bu üssü keşfetmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediğini yazdı. Irak makamlarının bilgisi dışında faaliyet gösteren üste olası uçak kayıplarında İsrailli pilotları kurtarmakla görevli özel kuvvetler konuşlandırılmış. Suda eylem vakti. Sevgili dinleyiciler, iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık riski ve bazı büyük şehirlerde yaşanan su kısıtlamaları hükümeti harekete geçirdi deniyor Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kabine bünyesinde oluşturulan su komisyonu kısa vadede en yüksek etkiyi oluşturacak ve sistemin temel dar boğazlarına çözüm getirecek su yönetimi ulusal eylem planı hazırladı denmiş. Birinci sayfalardan yansıyanlar Diyanet Radyo'da. Hayırlı sabahlarda sizlere ulaşıyor. Bu mikrofonlardan sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, 81 ilimize, dünyanın dört bir tarafına selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Güzel eserlerle radyonuzda güvenle dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni bir saate merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Evde, işte, yolda, trafikte olan sevgili dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Aman dikkat diyoruz yollarda. Okula giden sevgili kardeşlerimize Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz. İşleri rast gitsin diyoruz ve evde bizleri dinleyenlere, onlara da huzurlu, bereketli, güzel bir gün diliyoruz. Bugünün gündemine baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul edecek. Çok yoğun bir katılımla gelmişler ve iş insanlarının da yer aldığı bir heyet söz konusu. Bu görüşmelerden de ikili işbirlikleri, anlaşmalar çıkacak gibi gözüküyor. Bugün Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü. Bu vesileyle yapılacak törene katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yasama, yürütme ve siyaset gündemine dair başlıklarda yer buluyor. Bugün bakanların da programları söz konusu. Evet, yeni haftaya başladık dedik. Tabii yeni haftayla birlikte sıcaklıklar nasıl olacak? Artacak mı, azalacak mı? Yağmur var mı, yok mu? Şöyle bir hızlıca göz atalım yeni haftaya. Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde çıkacak bu hafta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre yeni haftada hava sıcaklıkları Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecekmiş. Peki termometreler neyi gösterecek? Ankara'da, başkentte 19 ila 22 derece arasında olacak sıcaklıklar, İstanbul'da 19 ila 24 derece ve İzmir'de de 25 ila 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Evet, yeni haftaya dair hava durumunu da aktarmış olduk. Sevgili dinleyiciler, yeni araştırmalar var, gazetelere de yansımış. Onlardan bir tanesi... Bazen sağlıklı bir hayatın anahtarının çok uzaklarda değil, attığımız adımlarda gizli olduğunu ortaya koymuş yapılan bir araştırmanın ayrıntıları. Uzmanlara göre günde yaklaşık 8500 adım atmak verilen kiloların geri alınmasını önlemede önemli bir rol oynamış. Evet, kilo verdik, evet, böyle kalacak mıyız? Hayır, burada uzmanlar dikkat çekiyor ki mutlaka yürüyün, verdiğiniz kiloları bir şekilde koruyun, yoksa yeniden eski halinize dönebilirsiniz deniyor. Hareketsizliğin çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla dünya genelinde obezite oranları hızla artıyor. Çocuklarımızdan yetişkinlere kadar milyonlarca insan sağlık riskiyle karşı karşıya kalıyor. İşte o yüzden uzmanlar günde en az 8500 adım atın şeklinde öneride bulunuyor. O zaman bu yürüyüşler büyük değişimlerin başlangıcı olabilir diyoruz. Mesela apartmanlarda oturuyorsak asansör yerine merdiveni tercih edebiliriz. Kısa mesafeleri araçla değil yürüyerek gidebiliriz. Ya da akşam eve döndüğümüzde belki yarım saat, belki bir saat temiz hava alıp yürüyüş yapabiliriz. Bunların hepsi bedenimize yapılmış iyilikler. O zaman kendimize bugün itibariyle böyle bir söz verelim. Biraz daha yürüyeceğiz, biraz daha hareket edeceğiz ve sağlıklı yaşamaya özen göstereceğiz. Çok güzel bir eser var, ardından tekrar birlikteyiz.

Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Özellikle okul yolundan bugün mesajlar geldi. Konya'dan Ahmet Erol sıradaki eseri İmam Hatip öğrencileri için istemiş. Hemen kayıtlarımızı aldık. Mehtap Hanım, Allah'tan bu hafta da bol bereketli, bol güneşli, sağlıklı günler diliyoruz. Günlerimiz ve gecelerimiz nurlu ve aydın olsun demiş, bir eser rica etmiş. Onu da yine kayıtlarımızın arasına aldık, notumuzu aldık yani. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında şüphesiz bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. 2026 yılı emekli ikramiyesi tutarı 4000 lira olarak belirlenmişti. Böylece emekliler yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8000 TL ikramiye almış olacak. İkramiye yatırılmasıyla ilgili takvimin sürecinde yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Gerek SGK gerek bakanlık tarafından bunun takipçisi olabilirsiniz. 18-22 Mayıs tarihleri arasında da bu ödemelerin yapılabileceği ifade ediliyor. Gazetelerin birinci sayfaları diyorduk. Manşet turuna devam edelim. Türkiye gazetesinde Hanta virüsle ilk temas başlığını görüyoruz. Olay gemi tahliye edildi. İspanya'da limana çekilen gemideki 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altında indirildi. 3 Türk yolcu da ülkemize getiriliyor denmiş. Anneler ülkenin geleceği. Anneler Günü mesajları yer buluyor ve farklı duygularla kutlandı denmiş. Kimi yerde hüzün, kimi yerde sevinç vardı. Ailenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı da değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza inanıyorum mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı bu şekildeydi. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına yansımış sevgili dinleyicilerimiz. Amerika uzaklaştıkça Türkiye yakınlaşıyor, Amerika'yı güvenilmez müttefik gören Avrupa Türkiye'ye yanaşıyor şeklinde bir yorum var. Donald Trump'ın NATO'dan çıkarım resti ve tehditleri Avrupa'yı bıktırdı. Güvenlik şemsiyesini sorgulayan AB, Türkiye'yi artık vazgeçilmez bir ortak olarak görüyormuş. Fransa ve Belçika, Türkler her geçen gün güçleniyor yorumunu yapmış. Evet, Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasından yansıyanları da bu şekilde aktarmış olduk sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz, güzel eserlerle, sizlerin mesajlarıyla sabahın bereketini daha da arttırıyoruz, sabahın huzurunu daha da arttırıyoruz. Yolda, evde, iş yerinde bizleri dinleyenlere, sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 8.12'yi gösteriyor. Sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Az önce bir haber aktarmışım, hatırlayacaksınız. Kilo vermek amacıyla diyet yapan kişilerin verdikleri kiloyu geri almamak için günde 8500 adım atması gerekiyor. Yapılan bir araştırmanın sonucuydu bu. Tabii sadece bedenimiz mi obez oluyor? Hayır. Aynı zamanda alışkanlıklarımız da obez olabiliyor. Özellikle de çağın yeni tehlikelerinden biri olarak da değerlendirilen dijital obezite. Uzmanlar bugün bir başka önemli meseleye dikkat çekiyor. Peki nedir dijital obezite? Yapılan bir araştırmaya göre yine gereğinden fazla ekran maruziyeti. Sürekli telefon kontrol ediyorsanız, bildirim sesine bağımlı hale geldiyseniz, saatlerce sosyal medyada dolaşıyorsanız, bir diziyi bölüm bölüm değil sezon sezon tüketmek, attığı fotoğrafın beğenisini de defalarca kontrol etmek ihtiyacı hissediyorsanız endişelenebilirsiniz. Çünkü siz de artık bir dijital obez olma yolunda, dijital obezite hastalığına kapılmış olabilirsiniz. Bartın Üniversitesi'nden bir hocamız, doçent doktor Fatıma Betül Demir Evcimen, ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen teknoloji bağımlılığına karşı dijital detoks önermiş. Hatırlayacaksınız, biz her akşam ne diyoruz? Akşamın bir saatini telefondan, tabletten uzaklaşarak geçirelim. Yani dijitalsiz akşamlar üretelim demiştik, hatırlayacaksınız. Evet, uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Çünkü bazen insan uzaklaşınca bazı şeylerden kendine yaklaşabiliyor. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz büyük risk altında bu anlamda. Çünkü artık dijital dünyanın içine doğan bir nesil var. Bu yüzden ailelere de önemli görevler düşüyor. Uzmanların ifade ettiği gibi dijital ebeveynlik de son derece önem arz etmekte. Diyanet Radyo'dasınız. Gazete turumuz, gündemden satır başlarını aktaracağımız o alanımız ve yine güne dair notlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii sizler de katkı sunuyorsunuz mesajlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Antalya'dan bir mesaj gelmiş. Sıradaki eseri birden herkese armağan ediyoruz demiş. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler. Okul yolundalarmış. Kendilerine zihin açıklığı diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinliyorsunuz.

İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıklamış. Büyük altılı olarak bilinen Amerikalı bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar elde etmişler. Anneler toplumun temel direği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anneler Günü mesajı yine öne çıkıyor. Sumut filosu Marmaris'te az önce ayrıntılarını aktarmıştık. Hızlıca tekrar göz atalım. Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosu Türkiye'ye ulaştı. Filodaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirildi. Teknelere ikmal yapıldı. Filo yeni katılımlarla çarşamba günü denize açılacak denmiş. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gazetelerden yansıyan haberleri bu şekilde özetlemiş olduk. Sizlerin mesajlarıyla tabii sabahı bereketlendirdik. Güzel eserler de yine bu frekansta, bu mikrofonlarda olmaya devam ediyor. Şimdi çok güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Yunanistan'dan dikkat çeken itiraf, Türkiye savunmada ezici fark oluşturdu. Yunanistan merkezli bir gazetenin analizi var sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıntılar hakikaten ilginç. Business Daily gazetesinin analizinde Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda kaydettiği hızlı yükseliş vurgulandı. Haberde Türkiye'nin ulaştığı seviyenin bölgesel dengeleri değiştirdiğine dikkat çekildi. Analizde özellikle İHA, SİHA üretimi, zırhlı araç teknolojileri ve artan seri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin küresel ölçekte önemli bir savunma aktörüne dönüştüğü ifade edildi. Haberde Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma sanayi farkının giderek büyüdüğü belirtilirken bu durum Atina aleyhine ezici fark sözleriyle değerlendirilmiş. Türkiye'nin savunma sanayinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladığı ifade ediliyor. Bu arada bu haberle, bu analizle bağlantılı olarak bir başka haberde malumunuz Belçika kraliçesi Türkiye'de ve bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Geniş bir heyetle Türkiye'de bulunuyor Belçika kraliçesi Matilde ve ziyaret ettiği yerlerden biri de Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi olmuş. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü baktığınız zaman Türkiye'nin savunma sistemlerine çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta SAHA adlı savunma sanayi fuarında da zaten milli savunma sistemleri, yerli imkanlarla üretilen sistemler, teknolojik yeni nesil teknolojinin ürettiği o eserlerde yine fuarda sergilenmişti. Oraya da çok ciddi katılım sağlandı ve aynı zamanda ikili işbirliği anlaşmaları da yapıldı o fuarda. İstanbul Boğazı'ndan yılın ilk çeyreğinde 9.195 gemi geçti. Kıtaları birleştiren İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 3 ayında geçen gemi sayısı istatistikler açıklanmış. 9.195 gemi geçmiş. Bu yılın ilk 3 ayında 3.277 genel kargo gemisi ile 1.833 dökme yük gemisi Boğazı kullanmış. Ocak-Mart döneminde geçen 9.195 geminin 5.792'sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı hesaplanmış. Geçen yılın aksine 300 metreden büyük gemiler bu yılın ilk 3 ayında geçiş yapmamış Boğaz'dan. Ve tabii diğer taraftan da 451 tanker, kimyasal yük taşıyan tanker geçmiş İstanbul Boğazı'ndan. İstanbul Boğazı dünyada stratejik önemini korumaya devam ediyor ve İşte her yıl yüzlerce geminin geçişine ev sahipliği yapan Boğazımız bu anlamda jeopolitik bir konumada.

sahip. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Betül Hanım bir mesaj göndermiş bize, selamlarını iletmiş ve ailesi için bir eser istemiş. Notlarımızı aldık, birazdan o da yine yayında olacaktır. Şimdi güzel bir eser dinleme zamanı geldi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sizleri gündemden haberdar etmeye çalıştık. Ve hayırlı sabahların bugün de sonuna geliyoruz. Bu sabah da aynı duada, aynı muhabbette buluştuk. Gündemi paylaştık, hayatı konuştuk ve yeni haftaya birlikte başladık. Şimdi yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. İşinin başında olanlara kolaylıklar, evinde bizi

dinleyenlere huzurlu ve bereketli bir gün diliyoruz. Öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı, gönlü yorulanlara ferahlık, emek veren herkese güzel sonuçlar nasip olsun. Unutmayalım, güzel başlayan bir gün güzel umutların da kapısını aralar. Gönlünüzde taşıdığınız iyilik bugün hayatınıza huzur olarak dönsün. Gününüz aydın olsun, gününüz güzel geçsin. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz sizlere. Gününüz hayırlı, işleriniz rast gitsin, gönlünüz ferah olsun. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız. Müzik

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamber...

0: Peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
0: Dur, bu daha başlangıcı.
1: Artık 5 vakit mi kalacağız?
0: Evet.
1: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
2: 22. bölüm.
3: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor. Etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
4: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
3: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
4: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
3: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
4: Nereye?
3: Beytül Makdis'e dedi Efendimiz.
4: Beytül Makdis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Makdis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
3: Evet dedi Allah Resulü.
4: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
3: Peygamberimiz yine evet dedi.
4: Ben böyle yalan görmedim.
5: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
4: Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
3: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
4: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahzum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
3: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Makdis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
6: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
7: Nasıl gittin geldin, bir daha anlatsana.
8: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
7: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
8: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
4: Durun, bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Makdis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e, nasıl bir yermiş? Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
9: Kaç penceresi vardı?
10: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
3: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Makdis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
7: Tamına doğru söyledi.
8: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
7: Ama bunu bilmesi imkansızdı.
3: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
2: Ebu Bekir, olanları duydun mu?

0: Ne olmuş?
1: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
0: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
1: Ne?
0: Bunda şaşıracak ne var?
1: Ne dedin?
0: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
2: Hazreti Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebu Bekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
0: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
2: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
0: Onu bana tarif eder misin?
2: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebu Bekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu.
0: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
2: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebu Bekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebu Bekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur, bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
3: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
4: Gel, alalım hadi.
3: Oradaki kalabalık ne baba?
4: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
3: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
2: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyor.
3: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
4: Yaşlı olanı tanıyorum. Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
1: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
5: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
6: Onlar neden sana tabi olmuyor?
7: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
8: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
2: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebubekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
9: Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz?
10: 1000'in üstünde.
9: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
10: Evet, bazı şeyler duydum.
9: İşte o zat burada, yanındadır.
10: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
2: Peygamberimiz, sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
10: Başka nelere davet ediyorsun?
2: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
10: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
2: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
10: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş. Ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
2: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz, dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığı

yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

87. gün. Rıfk, her işte nezaket. Ayet-i Kerime Meali. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. ayet. Hadis-i şerif. Rıfk, nezaket nerede bulunursa onu güzelleştirir. Nereden çıkarılıp alınırsa o da çirkinleşir. Fetva. Kredi kartıyla altın satışı caiz midir? Altın, gümüş, döviz, TL ve benzeri para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde, yani bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize dönüşür. Buna göre altının vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın. Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun, bankanın, kredi kartıyla yapılan satışın bedelini anında satıcının hesabına yatırması halinde yapılan alışverişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesiye, veresiye ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçirilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda daha önce belirtilen sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının parayla veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz. Her halükarda altının peşin ödemeyle alım satımının yapılmasının daha doğru olduğu, Müslüman olarak şüpheli şeylerden kaçınılması ve peşin parayla altın veya dövizin alınmasının daha isabetli ve ihtiyatlı olacağı kesindir. Hikmetli Söz. Hastalıkların tedavisi bilgiyle olur. Bilgisizlik başka bir çeşit hastalıktır. Bilgisizler kendilerini bilgiyle tedavi ettirmelidirler. Eline geçen zamanı israf etme. Onu bilgi edinerek koru. Bilgi zamanı israftan korur. Bilen insan boşa zaman harcamaz. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. İşten, kıştan, yazdan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Baht nedir, bahtlı kimdir? Hadi gözde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Temkin insan harcıdır. Meseleyi akıl süzgecinden geçirip köşelerine, bucaklarına dek değerlendirmeyi sağlar. Kış yaklaştığı vakit kışa, yaz görüneceği vakit yaza hazırlıktır. Gündüzün ardındaki geceyi, gecenin peşinden yeten gündüzü saat saat tanır. Böylece temkinli kişinin hayata karşı geliştirdiği tutum sade ama etkili bir hal alır. Sakınmalısın gözünü, sözünü, bilhassa özünü beyhude beklentilerden, asılsız söylentilerden, boşa çıkacak hayallerden sakınmalısın. Çünkü hayat çoğu zaman planladığın gibi gitmez. Ak dediğin kara, kara dediğin ak perdelerini seriverir kıymetli manzarana. Kısacık günde nice zorluk seni sabırla beklemektedir. Bu tuzağa düşmek değildir bilesin. Aksine tuzakların varlığından emin olmaktır. İlerlemek isteyen yürümeyi, yolu, yorgunluğu bir iyice hesaplamalıdır. İyiyi ummaktan vazgeçip kötüye de hazırlanmalıdır. İnsan bir işe başlarken en iyi sonucu hayal eder. Bu ona mutluluk bahşeden bir alem inşa eder. Halbuki tatlı hayallere tutunanın hevesi, gerçeklerle karşılaştığında kristal bir vazo misali tuzla bozulur. Güçlüklere karşı hazırlıklı kişiyi işlerin işleyişi kolay kolay yıkamaz. Aslında her şey basit bir denkleme işaret eder. Yolun iyiden kötüye, kötüden iyiye varabilir. Sen yolu hesapla, yolda olacaklara dair manzaranı toz pembeye boyama. Karamsar da olma elbette, sadece temkinli ol. Çiftçi toprağa tohumu savururken beklemeyi göze alır. Gelecek günlerde hem güneş, hem yağmur, hem fırtına, hem kuraklık, hem de hastalık saklı olabilir. Her zaman güçlü olmaya çalışmak, asıl gücün anlamına ulaşmayı engeller. Az sonrayı bile bilemeyen insan, çok ötelere dair ince hesaplar yapmak yerine, yaza kavuşursam bahtıma deyip ardına yaslanmalıdır. Beklentileri düşük tutmak, her olumlu gelişmeye sevinmeyi de getirir. Ruhsal dayanıklılığı da güçlendirir. Ölçülü umut, insanı dengede tutan bir kalkandır. Direnç, her zaman hem kötüye hazırlıklı olup, hem de iyiye çok yakın durmakla kazanılır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab hayat içmene engel olur.

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

marifet sohbetine düşse biri, olur ateş gede hacletle yeri. Olmaz alude-i çirki hazelan, came-i ilm-u libası irfan. Bir cahilin yolu marifet sohbeti yapılan bir yere düşse, utancından kendini ateşe düşmüş sanır. Hiçbir zaman alçakların ve bayağıların kötülükleri ilim elbisesi ve irfan giyeceğini kirletemezsin.

0: Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
4: Camparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hadislerin hikayeleri.
5: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
6: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
7: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
8: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
7: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
9: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
6: Ebu Hureyre haklı, ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
9: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
10: Hem de bize anlatır sağ olsun.
7: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
9: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
9: Elbette, buyur.
6: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
9: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
10: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
7: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
6: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi, Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Günahkar kullar için Allah'ın rahmeti vardır. Azabı çoksa rahmeti de boldur. Günahkar için rahmet çok değerlidir. Azabından çok kork. Fakat rahmetinden de ümidini kesme.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: İste dinle, az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Bahçettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhaba, ben Ankara'dan katılıyorum. Umut Mürare'den Güller Açmasa da ezgisini çok sevdiğim canım eşime armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben Sivas'tan Kübra. Sevdim seni mabuduma ilahisine, Nevşehir'deki Ayşe anneme, Tarık abime ve bütün aşıklara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Yunus Emre'nin kaleme aldığı Bilirim Seni Yalan Dünyasın eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları

Merhabalar herkese. Ben Elif. Sizi Erzincan'dan dinliyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Metiye ezgisini istiyorum. Çalışanlara ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim.

Ben Ankara'dan İsmail Başkale. Bütün sevdiklerim için, bütün tanıdıklarım için vasıl olmaz kimse hakka, ilahisini istiyorum. Hepinize başarılar. Teşekkür ederim.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi...

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Sakarya Akkez'den Muhammed Sarı ben. Fatih Koca'dan Ne Zaman Anarsam Seni adlı parçayı tüm İslam alemi ve Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün dinleyenlerin üzerine olsun. Şu an yollarda seyir halinde olup da Diyanet Radyo frekanslarında buluşmuş bütün dinleyenler için Taner Üncüoğlu'ndan gönül eserini rica ediyorum. Dünya dertlerin bağıdır, ya Rab gafletten uyandır. Ey gönül kararın nedir, mahcup olma ile karşı.

0: hatırın sor selam söyle.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Bahçettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.

dünyevileşme ve tamahkarlık, geçici olana gönül bağlamak. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şeyde büyür: mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Hazreti Peygamber Bahreyn halkıyla savaş yapmadan bir barış antlaşması imzalamış ve toplanan cizye vergisini Medine'ye getirmesi için Ebu Ubeyde'yi göndermişti. Günlerce süren yolculuktan sonra nihayet Ebu Ubeyde yüklü miktardaki cizye mallarıyla birlikte Medine'ye ulaşmıştı. Sahabe hemen onun yanında toplanarak neler getirdiğini sormaya başladılar. Bu arada Allah Resulü de mescitten çıkıyordu. Dışarıda Ebu Ubeyde'yi ve etrafında toplananları gördü. Onlara gülümseyerek, "Öyle sanıyorum ki siz Ebu Ubeyde'nin pek çok şey getirdiğini duydunuz." buyurdu. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü." dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi bundan sonra sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılıp onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım." Hazreti Peygamber'in ashabını uyardığı dünyevileşme, dini inanç, değer ve davranışların insanın hayatından uzaklaştırılması anlamına gelip, yüce yaratıcıyı hatırdan çıkarıp tamamen dünyaya yönelme, ölümü unutup dünyaya bağlanma, dünyaya kilitlenip ahireti hiç düşünmeme halidir. Kişinin Allah'a karşı olan sorumluluklarını unutup ahirete yönelik hazırlık yapmaması dünyevileştiğinin göstergesidir. Dünyevileşme, Allah'ı ve ahireti tamamen inkar etme neticesinde olabileceği gibi, Allah'ın varlığını kabul ettiği halde bu inancın kişi üzerindeki etkisini görmezden gelme şeklinde de olabilir. Allah'ın varlığını kabul etmeyen, onu inkar eden kimselerin pek çoğu ahiret hayatına inanmadıkları için zaten dünyevileşmişlerdir. Öte yandan Allah'a iman etmiş, ancak dünya hayatının geçici fırsatlarına aldanmış birçok Müslümanın da dünyevileşmesi söz konusu olabilmektedir. Ahirete iman ettikleri halde hiç ölmeyecekmişçesine dünyaya sarılan, ölüm ve ötesini sürekli öteleyen, ahirete yönelik gerekli yatırımı ihmal eden nice Müslüman vardır. Aslında bu tutum biraz da insanın tabiatından kaynaklanmaktadır. Yüce Allah'ın belirttiği gibi insanoğlu çarçabuk geçen dünya hayatını sever ve ahireti geri bırakır. İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi Allah'ı unutup onu gündeminden çıkarttığı ve onun emir ve yasaklarını göz ardı ettiği ve bunun sonucunda tamamen dünya meşgalelerine daldığı anda din o kimse üzerindeki etkisini yitirir. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Kur'an'da da bahsi geçtiği üzere, ülkesini kendi malı olarak gören ve tamamen kendi nefsini tatmine yönelik kararlarla hükümdarlık yaptığı anlatılan Firavun, mal ve servet düşkünlüğüyle bilinen Karun, dünyevileşmiş insan tiplerinin birer örneğidir. Bunların ortak noktası şeytana uymaları, dünyaya gönderilme sebeplerini ve onları yaratan Rablerini unutmaları yahut da onu hiç tanımamış, iman etmemiş olmalarıdır. Kur'an'da anlatılan dünyevileşmiş insan tiplerinin ortak özelliği dünyadan mal, şöhret ve hükümdarlık gibi bir menfaat elde etmiş olmalarıdır. Onlar bu dünyada her ne varsa Allah'ın olduğunu unutmuşlar, her şeyin kendilerine ait olduğunu düşünerek kendilerini ilah yerine koymuş, dünyanın menfaatlerine esir olmuş ve bu dünyayı ahirete tercih etmişlerdir.

Hiç kuşkusuz insanın doğasında dünyaya ve onun nimetlerine karşı bir ilgi bulunur. Bu gerçeği ifade etmek için Allah Resulü ashabına, "Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder," demiştir. İnsanoğlunun dünyaya karşı bu ilgisi ve sevgisi, hayatından en çok haz aldığı gençlik dönemine mahsus değildir. Peygamberimiz bu hususta, "Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şeyi de büyür, mal sevgisi ve uzun ömür dileği," buyurarak hayatın her safhasında dünyaya yönelik bir takım arzu ve istekler bulunduğunu ifade eder. İnsan küçüklüğünden itibaren çeşitli dünyevi şeylere karşı ilgi duyar. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Yaşama sevgisiyle mal sevgisi buyuran Allah Resulüne göre insanın bedeninin yaşlanmasına rağmen dünyaya karşı olan bu sevgi ve arzuları ihtiyarlamaz. Bilakis yaşama ve mal sevgisi ömrünün sonuna dek hep diri kalır.

Yüce Rabbimiz önceki ümmetler gibi Müslümanların da imtihana tabi tutulacağını, maddi ve manevi nimetlerin birer imtihan sebebi olacağını ifade etmiştir. Bu imtihanda insandan dünyanın gelip geçici, asıl ve ebedi hayatınsa ahiret hayatı olduğunun farkında olması beklenmektedir. Önceki ümmetlerin dünya nimetlerine düşkünlükleri nedeniyle birbirleriyle çatışmış olmaları, Allah Resulü'nü ümmeti adına endişeye sevk etmiş, kendi vefatından sonra ümmetinin İslam'ı bırakıp tekrar şirke dönmeyeceğinden emin olduğu halde ashabına, "Vallahi ben vefatımdan sonra sizin Allah'a şirk koşmanızdan değil, dünya konusunda didişip çekişmenizden korkarım." buyurarak, onların dünya nimetleriyle imtihan konusunda korktuğunu belirtmiştir. Çünkü o hem insan fıtratını iyi tanıyor, hem de geçmiş ümmetlerin bu konudaki tecrübelerini iyi biliyordu. Allah Resulü'nün bu endişesi bütün müminlere değil, dünyaya karşı tamah gösterip imtihanı kaybedenlere yönelikti. Zira Allah'ın kulları için yarattığı dünya nimetleri ve rızıkları herkesten önce Allah'a iman etmiş kimselere layıktır. Bu yüzden insan elbette dünyası içinde çalışacaktır. Önemli olan geçici olana aşırı düşkünlük göstererek kalıcı ve daha değerli olanın göz ardı edilmemesidir. Zira Cenab-ı Hak dünya malının değeri azdır. Ahiretse takva ehli için daha hayırlıdır buyurmuş ve bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur ayetiyle de dünya hayatının ve kazanımlarının geçiciliğini vurgulamıştır. Allah Resulü'nü sadece ümmetinin dünya nimetleri nedeniyle birbirleriyle didişmesi endişelendirmiyordu. Dini hassasiyetlerinin dünyaya tamah nedeniyle zayıflayacağı, bunun akabinde dünya adına sahip olduklarına her şeyden daha çok güvenecekleri öngörüsü de onu ümmeti adına huzursuz ediyordu. Nitekim o, dünyaya rağbet etmemek, zahitlik demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis dünya hayatında zahitlik demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir buyurmuştu. O halde dünyaya tamah etmek, kişinin elinde bulunana sonsuz bir güven duyması, bunun neticesinde kendisini Allah'tan bir şey istemekten müstani görmesi, elinde bulunan malların gelip geçici olduğunu unutmasıdır. Bu yüzden Allah Resulü, Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir buyurmuştur.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 24. Bölüm. Sütü taşırmadan.
3: Kapıya ben bakıyorum anne.
4: Gelen kimmiş kızım?
3: Sütçünün oğlu anne.
4: Kızım, şu süt bidonunu en geniş tencereye boşaltıp ocağın altını yakıver. Sonra da bidonu çalkalayıp getir de çocuğa verelim.
3: Tamam anne.
4: Hoş geldin oğlum. Annen nasıl?
5: Annem iyi.
4: Ayaklarına sağlık yavrum. Al. Şu sütün parası. Bidonda. Getirdin mi kızım? Şu bidonu da al. Annene de selam söyle, değil mi?
5: Tamam. Söylerim teyze.
4: Kızım, ben de bahçeye çıkıyorum. Hava kararmadan tavukları kümese alayım. Sen de sütü karıştır, sakın taşırma.
3: Tamam anne.

0: Sütçünün oğlu bahçe kapısını açık bırakmış. Bizim horoz da sokağa kaçmış. Mutlu, mutlu.
1: Efendim anne.
0: Ablana da söyle hep birlikte şu horozu aramaya çıkalım. Ben aşağı caddeye doğru gidiyorum.
1: Tamam anne.
2: Mutlu, ne oldu? Annem nereye gitti?
1: Bizim horoz sokağa kaçmıştı abla. Annem onun peşinden gitti.
2: Ay, hangi yöne gittiğini görebildin mi?
1: Evet gördüm. Şu yöne doğru gitti.
2: Hadi hadi biz de gidelim.
1: Sonunda anneme yetişebildik abla.
2: Bak horoz da park halindeki bir aracın üstüne çıkmış.
1: İki taraftan horozu sıkıştırırsak onu hemen yakalarız.
3: Ah, hele şükür gelebildiniz.
1: Anne sen kaldırım tarafına geç. Biz de ablamla diğer tarafa geçelim.
3: Çabuk olun biraz.
2: Mutlu, horoz kanatlarını çekmeye başladı. Uçacağız galiba.
1: Ben şimdi onu yakalarım.
3: Aferin sana Mutlu. Öyle sıkıca tut ayaklarından.
1: Çok hareketli. Daha fazla tutamayacağım anne.
3: Bırakma oğlum, bırakma diyorum sana.
2: Ay inanmıyorum. Şimdi de horoz benim üstüme doğru geliyor. Kış kış kış diyorum sana. Beni duymuyor musun? Hey!
1: Şimdi yakaladım seni. Yöntemini beğendim ablacığım. Sen horozu oyalarken ben de onu kolaylıkla yakalayabildim.
3: Oğlum bu kez elimden kaçırma sakın.
1: Kaçırmam anne. Bakın kucağımda nasıl da sakinleşti. Maşallah pek de güzel. Beyazlığı da sütün rengine benziyor değil mi?
3: Ne? Beyaz mı?
2: Süt mü? Anne ocakta süt tenceresi vardı.
3: Yoksa ocağın altını kapatmamış mıydın?
2: Hayır.
1: Olamaz.

0: İnşallah süt taşmamıştır.
1: Ay, inşallah anne.
0: Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Aferin sana kızım. Sütü taşırmamışsın. İyi ki sütü kısık ayarda ısıtmaya başlamışsın. Yoksa ocağı temizlemek için çok uğraşacaktık. Her zaman böyle dikkatli ol, değil mi?
1: Anne, istersen sütlacı da ben yapayım. Sen hiç yorulma.
0: Ama kızım sen şekerin ayarını tutturamıyorsun ki.
2: Ben her zaman söylerim. Ablamdan daha iyi ve çok şekerli sütlaç yapan yoktur diye.
1: Yok tabii. Bugün hepinizi tatlı krizine sokacağım. Görürsünüz.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: Kamu spotu.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklıma ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
8: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetini, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağa yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Bahçettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllatif ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış, köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadith fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahire teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ifadesinde zikredildiği gibi, bu Rabbimin bana bir fazlıdır diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin diyor. Dolayısıyla bu hal, bu duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki, mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf aleyhisselamın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece

0: sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf suresinde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek, Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf, canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa, biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası, ve alhakni bissalihin, beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki İyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan İmanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceye, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun değerli dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın içerisinde ilk olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam edeceğiz. İlk olarak bugün Müslümanların Mekke'yi nasıl teslim aldığını anlatacağız. Sevgili dostlar, Müslümanlar Mekke'ye 4 ayrı koldan girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri, müşrikler saldırmadıkça savaşılmaması yönündeydi. Ordunun 3 birliği herhangi bir direnişle karşılaşmadan Mekke'ye girdi. Ancak Halid bin Velid'in kumandasındaki birliğe bir grup müşrik saldırıda bulundu. Müşrikler çok kısa bir sürede bozguna uğrayıp kaçmak zorunda kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine nasip ettiği fethe şükrederek Mescid-i Haram'a girdi, Kabe'yi tavaf etti. Ardından Kabe'nin içindeki putlara yöneldi. Bir yandan putları asasıyla teker teker deviriyor, bir yandan da hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur mealindeki ayeti okuyordu. Kabe'yi putlardan temizledikten sonra 2 rekat namaz kıldı. Bilal-i Habeşi'den de Kabe'nin damına çıkarak ezan okumasını istedi. Peygamber Efendimiz Kabe'nin avlusuna sığınan müşriklere, "Bugün artık sizler hiçbir şekilde hakir görülmeyeceksiniz. Hadi şimdi dağılın. Hepiniz hür ve serbestsiniz," diye seslendi. Müslüman olmak isteyenler Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, fuhuştan ve çocuklarını öldürmekten vazgeçeceklerine, yalan söylemeyeceklerine dair Resulullah Efendimiz'e söz verdiler. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bahsedeceğimiz bir diğer konu Elçiler Yılı. Hicretin 9. senesiydi. O yıl Medine, bütün Arap Yarımadası'ndan gelen heyetleri ağırladı. Mekke'nin fethedilmesi, putperest Araplar üzerinde büyük bir etki oluşturmuştu. Daha önceleri İslam'a düşman olan kabileler, temsilciler gönderdiler ve Peygamber Efendimiz'e bağlılıklarını bildirdiler.

0: bildirdiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün bu kabilelerle antlaşmalar yaptı. Onlara İslam'ı öğretmeleri için muallimler gönderdi. O yıl Medine'ye o kadar çok elçi geldi ki bu seneye elçiler yılı, yani Senetül Vüfud adı verildi. Elçiler yılı konusundan sonra kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer konu Tebük Seferi. Mute Savaşı'nın üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçmişti. Mute'nin intikamını almak isteyen Bizanslıların Müslümanlarla savaşmak üzere hazırlığa giriştikleri haberi Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz bunun üzerine hemen harekete geçti ve büyük bir ordu hazırlamaya başladı. Çıkacağı seferlerin hedefini genellikle gizleyen Resulullah bu kez hedefini açıkça ilan etti. Haber yayıldı, gönüllüler toplanmaya başladı. O sene Hicaz bölgesinde kıtlık vardı ve Müslümanlar için bir ordunun donatılması oldukça zordu. Ancak Müslümanlar ordunun hazırlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar, hatta birbirleriyle adeta yarıştılar. Hazreti Ebu Bekir elinde ne varsa hepsini, Hazreti Ömer mal varlığının yarısını ordunun masraflarına harcadı. Hazreti Osman 10 bin kişinin donanımını tek başına üstlendi, kimi kadınlar da ziynetlerini bağışladılar. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 bin kişilik ordu Suriye istikametine hareket etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasında Tebük'e ulaştı. Orada birkaç gün konakladı. Ancak Müslümanların karşısına düşman ordusu çıkmadı. Peygamber Efendimiz bunu bir fırsat olarak değerlendirdi, o yörede bir süre kaldı. Tebük halkıyla ve yakınlardaki diğer merkezlerden gelen heyetlerle görüşmelerde bulundu. Onları İslam'a davet etti ama kabul etmediler. Onlarla cizye vermeleri şartıyla barış antlaşmaları yaptı. Tebük seferi dönüşünde Peygamber Efendimiz ve Hazreti Osman üzücü bir haberle karşılaştılar sevgili dostlar. Ordu seferdeyken Peygamber Efendimizin kızı, Hazreti Osman'ın eşi Ümmü Külsüm vefat etmişti. Resulullah Efendimiz kızının mezarı başında dua etti. Hazreti Osman'a da, "Eğer bekar bir kızım daha olsaydı sana onu da verirdim," dedi. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Din ve Hayat programı içerisinde Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ettik. Elçiler yılından, Mekke'nin nasıl alındığından ve Tebük seferinden bahsettik. Bir sonraki programımızda Peygamber Efendimizin haccından ve veda hutbesinden bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Bahçettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımsız olmak için, özgür olmak için ve gerçek anlamda bağlı olmak için konuşuyoruz. Doğrusu bağlı olmak insanı besleyen, destekleyen, güçlendiren, iyileştiren bir duygu. Bağlılıklar insanı hayata, birbirimize, geçmişe ve geleceğe köklü bir şekilde bağlıyor. Tabii bağlılıklarda kalmak dedim. Bugün bağlılıklarımızın temel yapı taşını oluşturan duygu transferi, düşünce transferi ve birbirimizle olan hukukumuzu geliştiren bir takım değerlerin transferi aktarılması. Peki bağımlılığı ne etkiliyor? İnsanlar nasıl ve neden bağımlı oluyor derseniz, günümüzün özellikle bilgisayar tabanlı, internet destekli platformlarında bağımlı hale gelen bireyin bağlılıklarından gittikçe uzaklaşmasının beraberinde getirdiği bir takım semptomlarla karşılaştığını görüyoruz. Bilgisayar bağımlısı ya da teknoloji bağımlısı olma yolunda ilerleyen bir kişi için dünyadaki en özel ve en önemli şey bilgisayar ya da teknoloji oluyor. Gittikçe bu düşünce bireyin dünyasında kökleşiyor ve artık onsuz yapamam dediği noktada bağımlı hale geliyor. Bağımlı kişileri bu süre içerisinde yalnız bırakmak ve onlara hoşgörüsüz davranmak bağımlılıklarını tetikliyor. Çünkü bağımlı insan bağımlı olduğu nesneden uzaklaşmak istemiyor. Cep telefonuna bağlıysa sürekli onu istiyor. Teknoloji diğer içerikler tarafından desteklenen dijital ortamlara onu taşıyorsa hep o ortamda kalmayı istiyor. Ve tabii bu durumda birey yoğunlaştığı eylem ile dikkat çekmeye çalışıyor. Bir eylem kişinin hayatında merkeze yerleştiğinde, önemli bir durum teşkil ettiğinde çevresinde bulunanların da dikkatini çekmeye başlıyor. Yani oğlu kızı dijital bağımlı olan, internet bilgisayar bağımlısı olan anne babalar doğal olarak çocuklarının bu davranışından rahatsızlık duyuyorlar. Ve bu kaygı düzeyi arttıkça anne babalar da panik davranışlar ortaya koyabiliyorlar. Anne baba duygusallığı ve içgüdüsüyle çocuklarına kızmak, yasaklamak, onların erişimini engellemek, en azından kısıtlamak gibi bir takım tepkiler ortaya koyuyorlar. Doğrusu bu tepkiler başlangıçta doğal gibi görünse de süreç ilerledikçe içinden çıkılmaz bir aşamada bireyleri internet ya da teknoloji bağımlısı kılma konusunda daha çok destekliyor. Yani davranışı söndürmek, vazgeçmek ve o insanları bu davranıştan vazgeçirmek yerine davranışları güçlendiren ve pekiştiren bir pekiştirece, bir destek unsuruna dönüşebiliyor. Evet, kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ele geçiren bağımlılıklar, ihtiyacı olmadığı halde telefonuyla ilgilenen bir bireyin teknoloji bağımlılığı örneğindeki gibi gittikçe insanı kendine bağlı ve bir süre sonra da bağımlı hale getiriyor. Sevgili dinleyenlerim, bu süreçte tabii oğlumuz kızımız eskisi gibi olmuyor. Ruh hali değişiyor ve biz anne baba olarak daha çok onların bu halinden mutsuz olmaya, huzursuz olmaya, endişe etmeye başlıyoruz. Bu durum belli bir etkinlikle uğraşarak baş etme stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında çocuklarımız bir şeyle her zamankinden çok ilgilendiğinde anne baba olarak yetişkin sorumluluğu gereği acaba neden sorusunu önce kendimize sormamız gerekiyor. Nedenleri analiz edilmeyen herhangi bir şeyde çözümü bulmamız maalesef mümkün değil. O zaman ne yapalım derseniz, eğer henüz yeni gelişen bir bağımlılıksa öncelikle kendimiz bir gayret ortaya koyalım ve çocuklarımızla iletişim kurmaya, onların dünyasında daha çok kendimizi var kılmaya çalışalım. Peki bu nasıl mümkündür derseniz, elbette iletişimin ilk ve en önemli adımı iletişimi başlatan olmaktır. Anne baba iletişimi sürdürmekte zorlanıyorsa,
Hatta onu başlattıktan bir süre sonra iletişim kesiliyor, kopuyor ve etkisini yitiriyorsa, o zaman bu yolu, bu kanalı çok fazla tercih etmemek gerekiyor. Belki anne baba dışında akran desteği, diğer aile üyelerinin desteği, aile dışı ailenin yakın akrabalarından alacağı destek ve bunlar mümkün değilse artık uzman desteğine ihtiyacımız var. Ruh hali değişimi bireyin önceden bilinen şekliyle örtüşmeyen beden diliyle hareket etmesi şeklinde çünkü dışa vuruyor. Yani mutsuzluk hali fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal huzursuzluk olarak dışa vuruyor. Ve arkadaş edinememe ya da sürekli odasına bir şekilde kapanma, dış dünyayla zorunlu temas noktaları dışında mümkünse hiç iletişim kuramama gibi bir izolasyon sürecini beraberinde getirebiliyor. Ve tabii böyle bir insan huzursuzluğu huysuzlukla birleştiriyor ve tolerans eşiği gittikçe düşüyor. Bireyde belli durumun yani kaygı, endişe durumunun miktarının artması eskisine benzer durumların oluşmamasını beraberinde getiriyor. Örneğin bilgisayar başında gün içinde uzun süre vakit geçiren bir insan zamanla daha çok vakit geçirme ihtiyacı duyuyor. Belirlenen vakit esnetilerek daha çok zaman ayırma şeklinde efendim bir tercihte bulunmayı çoğu zaman belki akledemiyor. Çünkü bağımlılık öyle bir şey ki artık orada iradeniz, ihtiyaçlarınız, bütün her şey beklentilerle şekillenmeye başlıyor. Ve siz yönetemediğinizde yönetilen haline geliyorsunuz. Yani duygularınızı yönetemediniz, düşüncelerinizi yönetemediniz, sosyal ilişkilerinizi yönetemediniz. O zaman siz mevcut durumun esiri olmaya başlıyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim, yoksunluk ya da mahrumiyet duygusu da burada büyük bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapan eylem ya da durum ortadan kalktığında ya da kesildiğinde biz bu yoksunluk hissiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kişide ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik durumlar, örneğin cep telefonu bağımlılığı olan bir kişinin cep telefonu kullanımı engellendiğinde kişide titreme ve sinirlilik halinin ortaya çıkması ya da bu belirtinin periyodik olarak cep telefonunu kontrol etme şeklinde görülmesi de yoksunluk ya da mahrumiyet duygusunun tipik örneklerinden bir tanesi. Evet, çatışma yaşıyor aslında insan. Önce kendiyle, sonra en yakınındakilerle ve daha sonra uzak çevredeki insanlarla. Kişinin kendi iç çatışmaları ve çevresiyle yaşadığı çatışmaları genel olarak onun depresif halini, ruhsal semptomlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İşte bu durumda birey bağımlılık gösterdiği durumla yapması gereken gerçek durum arasında bir tercih eşiğinde kendini hissediyor. Çünkü çevresel beklentiler var. Ancak bir taraftan da bir türlü kurtulamadığı, kendini daha çok içinde hissettiği bir dünya var. O dünya ile gerçek dünya beklentileri arasında denge kuramadığında ve daha çok gerçek dünya ilişkilerinden kopup bu yeni dünyanın bağımlısı olduğu dünyanın parçası olmaya başladığında işte çatışma hali, dengesiz kişilik ya da bozuk kişilik ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, neticede bir sonuç ortaya çıkıyor ve bir bağımlılık durumundan, yıllar süren bir kaçınmadan sonra kendini gösterme hali, yani duygularına yenik düşme olarak kendi kendine hesaplaşmaya başlıyor. Sevgili dinleyenler, bugün de bağımlılıklarımızın, özellikle kendine bizi bağlayan bir takım etkenlerin duygu durum değişiklikleriyle ilişkisini konuşmaya çalıştık. Hepinize bağımlılıklarda kaldığınız, bağımlılıklardan uzaklaştığınız ve gerçek yaşama tutunmak için başka desteklere değil, sadece irade ve imkanlarınıza ihtiyaç duyduğunuz bir gelecek diliyorum. Kaygısı az, umudu çok, nice huzurlu yarınlara ulaşmanız dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hac ve Umre ile ilgili Fetvalar isimli eser. Hac, şartlarını taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez olsun yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadet. Hac ve umre ibadeti ise Mekke'de birden fazla yerde yapılan ve kendine has şekil ve hükümleri bulunan uygulamaları kapsar. Bu hükümlerin ve gerekli yükümlülüklerin tamamını eksiksiz öğrenmek suretiyle hatasız bir hac veya umre eda edebilmek, bilhassa da geniş topluluklar için ziyadesiyle zordur. Bu nedenle de malumunuz olduğu üzere hac ve umre ibadeti organize bir şekilde yapılıyor. Özellikle de hacı adaylarına önderlik ve mihmandarlık eden, onları hac konusunda bilgilendiren ve bu vazife esnasında türlü yardım ve kolaylıklar sağlayan kafile ve ekip görevlileri bu kutsal organizasyonda görev alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, gerek hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen adayların, gerekse bu organizasyonda vazifelendirilenlerin faydalanacağı eserler hazırlayıp milletimizin istifadesine sunmaya devam ediyor. Hac rehberi, umre rehberi ve haccı anlamak gibi eserler bu amaçla daha önce hazırlanan çalışmalardan bazıları. Bugünkü konuğumuz olan Hac ve Umre ile ilgili Fetvalar isimli eserse, hacı adaylarının haccını veya umresini yerine getirmek isterken başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordukları sorulara verilen cevapları içeriyor. Daha önce Medine'de görev yapan fetva ekiplerine sorulan bu sorular dikkate alınarak hacla ilgili sıkça sorulan sorular isimli yardımcı bir kitapçık hazırlanmıştı. İşte bu kitapçıktaki soruların ve onlara verilen fetva ve cevapların artan ihtiyaca binaen gözden geçirilerek hacmi arttırılmış ve bu eser ortaya çıkmıştır. İlk baskısı 2024 yılında yapılan bu eserin yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi sonucu hacminin genişletilerek okurun, hacı adaylarının ve görevlilerin istifadelerine sunulması için yeni baskısı raflardaki yerini aldı. Hac ve umre hususlarıyla ilgili 187 fetvadan oluşan bu eser, Din İşleri Yüksek Kurulu üye, uzman ve uzman yardımcılarının ince eleyip sık dokuyarak hazırladığı titiz ve uzun bir çalışmanın sonucu ortaya çıkıyor. Hac ve umre gibi mukaddes yolculuğun adaylarının onlara yardım ve yoldaşlık edecek görevlilerin işlerini kolaylaştırmayı, çok sık sorulan ve sorulması ihtimal dahilinde olan sorulara net, sağlıklı, sahih ve doğru cevaplar vermeyi amaçlıyor. Haccın şartları ve rükünleri, edası bakımından hac çeşitleri, ihram yasakları ve cezaları, Arafat ve Müzdelife vakfesi, tavaf ve say, ziyaret tavafı, şeytan taşlama, kurban, umre ile ilgili hükümler ve hacca vekalet ve vasiyet gibi başlıklar altında yer alan sorular ve açıklayıcı cevaplarıyla hacı adaylarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir çalışma. Hacıda vekalet meselesiyle ilgili sorulan bir soru ve cevabı şöyle. Vekaleten hac yaptırmak yerine hac parasını tasadduk etmekle hac sorumluluğu düşer mi? Cevap, üzerine hac farz kılındıktan sonra hac ibadet

İbadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olan kişiler, kendi yerine hac etmesi için masraflarını da karşılayarak vekil göndermelidirler. Bu kişiler vekil göndermek yerine hac parasını fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmazlar. Bir de tavaf ve sa'i bahsinde yer alan bir soru ve cevabını kısaca aktarmak suretiyle eser hakkındaki sözlerimize son verelim. Sa'i esnasında abdesti bozulan kimse ne yapmalıdır? Cevap, sa'i abdestli olarak yapmak sa'in sünnetlerindendir. Bilerek abdestsiz yapmaksa mekruhtur. Bununla birlikte tavafı abdestli olarak yaptıktan sonra sa'i esnasında abdesti bozulan kişinin bu haliyle sa'ini tamamlaması durumunda sa'i geçerli olur. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bugünkü konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Hac ve Umre ile ilgili fetvalar kitabının genişletilmiş yeni baskısıydı. Hac ve umre ibadetlerini tam ve doğru olarak yerine getirmek isteyenlere, onlara yardım ve yol arkadaşlığı etmekle vazifelendirilen kafile ve ekip görevlilerine yönelik hazırlanan bu faydalı çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla, kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 10. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bizde şöyle yanlış bir kanaat var. Bir kimse Allah katında belirli bir dereceye, makama ulaşınca hep orada kalır. Oysa Allah katındaki makamdan düşmek her an mümkün. Tıpkı havanın bir anda sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa dönüşmesi gibi. Madem ki peygamber değiliz, öyleyse masum değiliz. Madem ki masum değiliz, öyleyse hiçbir garantimiz yok. İsterseniz en büyük alim, veli olun, hiç önemli değil. Ağzınızdan çıkan bir sözle bir anda Rabbinizin öfkesini üzerinize çekebilirsiniz. İşte size ibretlik bir olay. Ebu Süfyan henüz Müslüman olmamıştı. Hudeybiye antlaşması yapıldıktan sonra yanında müşriklerin önde gelenlerinden bir heyetle birlikte Medine şehrine geldi. Onun geldiğini gören Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi kendisine laf atarak "Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanının boynunda yerini bulamamış" dediler. Hazreti Ebu Bekir de oradaydı. Bir anda onların bu sözü söylediğini duyunca "Siz Kureyş'in önderi ve ulusu olan bu kişiye böyle mi söylüyorsunuz?" diye çıkıştı. Sonra da bu durumu gelip Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz şu sözü söyledi. "Ebu Bekir, sen belki de bu sözünle onları kızdırmış oldun. Eğer onları kızdırdıysan bil ki Rabbini de kızdırdın." Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuşa döndü. Soluğu hemen bu üçlünün yanında alarak kendilerine şöyle dedi. "Kardeşlerim, sizi kızdırdım mı?" Onlar, "Hayır ey kardeşimiz, bizi kızdırmadın, kaygılanmana gerek yok. Allah seni bağışlasın" dediler. Görüyor musunuz? Peygamberimizden sonra sahabenin en üstünü olarak kabul ettiğimiz Hazreti Ebu Bekir değil mi? Hangi alim, veli ondan daha üstün olabilir? Peygamberimizin onu öven onlarca sözü yok mu? Buna rağmen tek bir hareketi sebebiyle Peygamberimiz ona diyor ki, bu hareketinle Rabbini kızdırmış olabilirsin. Bu olaydan çıkarılacak öyle büyük dersler var ki. Sahabenin içinde fakir ve aciz kimselerden olan üç kişi, üçü de Arap değil, biri Rum, biri Habeşistanlı, biri İranlı. Diğer taraftan Arapların en üstün kabilesi olan Kureyş kabilesinin en soylu kişisi Ebu Süfyan. Ama Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e manen diyor ki, şayet kafir bir kimsenin onur ve asaleti bulunduğunu vehmederek asıl onurlu olan müminleri kızdırdıysan doğru bir iş yapmış olmazsın. Evet, asalet ne ırkta, ne servette, ne de soydadır. Asalet yalnızca imandadır. Peki Hazreti Ebu Bekir'deki tevazuyu görüyor musunuz? Derhal onların yanına gidip özür diliyor, helallik istiyor. "Ben sizin kalbinizi kırdım mı, sizi kızdırdım mı?" diye soruyor. Yufka yürekli, duyarlı mümin Hazreti Ebu Bekir. O Hazreti Ebu Bekir ki cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Kim bilir, belki bu olay yaşandığında henüz müjdelenmemişti. Yahut müjdelense bile bu müjdeye güvenerek cennetteki derecesinin düşmesini istemiyordu. İşin aslını ancak Rabbimiz bilir. Ya diğerleri? Onlar Ali Cenab davranarak Allah Resulü'nün mağara arkadaşına, sevgili dostuna, kayınpederine "Hayır" diyorlar, "sen bizi kızdırmadın, kendini üzme, Allah seni bağışlasın" diyorlar. İşte iman bu, iman kardeşliği bu. Rabbimiz bizleri de hakiki anlamda iman kardeşi kılsın. Bizleri ashab-ı kiramın yolundan ayırmasın.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk muhterem hocam. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Değerli hocam her topluluğa peygamber gönderilmiş midir ve bunların sayıları kaçtır?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam, Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de ilk peygamberin Hazreti Adem olduğunu ve son peygamberin de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bize anlatmaktadır. Ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar da pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini yine Yüce Rabbimiz bize haber vermektedir. Muhterem hocam, bu bağlamda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamberler gönderdik buyurmaktadır. Bu ayetler tarihi süreç içerisinde Yüce Allah'ın insanoğlunu peygambersiz bırakmadığını ifade etmektedir. Burada çok önemli bir nokta var, o da şudur. Yüce Rabbimiz biz insanoğluna şöyle vaatte bulunur. Allah'ın vaadi ise haktır ve Rabbimiz vaadinden hulf etmez, yani geri dönmez, caymaz. O açıdan Yüce Rabbimizin şu vaadi biz kullar için çok önemlidir. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kimseye, hiçbir topluma azap etmeyiz. Yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. İşte bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz her topluma, her ümmete, her kavme peygamberler göndermiştir. Ve peygamber göndermediği, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam mesajlarını iletmediği toplumları ise sorumlu tutmayacak ve onları azaplandırmayacaktır. İşte bu açıdan biliyoruz ki bazı hadis-i şeriflerin rivayetiyle peygamberlerin sayısı 124 bin hatta daha fazladır. Ama değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerin sayısı 25 ile sınırlıdır. 25 ile sınırlı olması peygamberlerin sayısının bu kadar olduğunu göstermez. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin sayısı çok ama çok fazladır.
1: Kıymetli hocam, Allah her kavme peygamber göndermiştir ifadesinde bulundunuz. Peygamber Efendimiz ise evrenseldir, yani bütün topluluklar için gönderilmiştir mi diyebiliriz?
2: Evet hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur ve rasullerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve Yüce Rabbimiz Hazreti Kur'an'dan sonra başka bir kitap göndermeyecektir. Ondan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda, yani dünya hayatının son döneminde gelmiş bir peygamberdir. Kendi ifadesiyle bir günün ikindi vaktinde, yani akşam vaktine daha az kalmış, İkindi vaktinde gelen, artık kıyametin kopmasına yakın bir zaman kala dünyayı teşrif buyurmuş bir peygamberdir. Habibullah'tır, Allah'ın sevgili peygamberidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde

0: son peygamber olması insanlığın peygambersiz kaldığını göstermez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonraki bütün insanların, bütün cinlerin peygamberidir.
1: Rabbim ümmetinden olabilmeyi nasip eylesin, hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Kıymetli hocam, önceki İslam'dan önce olan dinlere, önceki semavi dinlere de İslam diyebilir miyiz? Onları İslam diye adlandırabilir miyiz?
0: Muhterem hocam, biraz önce ifade ettik ki Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu dönem, bu tarihi süreç içerisinde her daim peygamber göndermiş ve bu peygamberler aracılığıyla da mesajını insanlara ulaştırmıştır. Dini mübini İslam'ı insanlara anlatmıştır ve İslam'ın iman esaslarını ve İslam esaslarını insanoğluna bildirmiştir. Buna göre Yüce Rabbimizin gönderdiği mesaj, gönderdiği din esas olarak birdir. O da İslam'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmez. Onun için bütün insanlık İslam dini üzerine gönderilmiştir. İslam dininin iman esasları neydi değerli hocam? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilmeye iman, kader ve kazaya iman ve ahirete imandır. İşte bu iman esasları sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman eden ümmeti Muhammed'e emredilmemiştir. Bu iman esasları Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlığın temel esaslarıdır. Hepsinde Allah birdir, hepsinde meleklere iman vardır, hepsinde kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye iman vardır. Onun için biz Müslümanlar Hazreti Adem'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti Nuh'a iman ettiğimiz gibi, Hazreti İbrahim'e iman ettiğimiz gibi, Hazreti İshak'a, İsmail'e, onlardan sonra gelenlere iman ettiğimiz gibi, Hazreti Musa'ya, İsa'ya iman ettiğimiz gibi aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama da iman ederiz. Hepsi bizim peygamberimizdir. Ve biz Müslümanlar Hazreti Adem'e indirilen, Hazreti Şit'e indirilen, Hazreti İbrahim'e indirilen sayfelere iman ettiğimiz gibi Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e ve Kur'an'a iman ederiz. Ancak biliriz ki şu anda elimizde bulunan Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın indirmediği, insanların tahrif ettiği, kendilerinden eklediği bazı hususlar vardır. İşte onlara iman etmeyiz. Ama Allah'ın göndermiş olduğu bütün iman esaslarına iman ederiz. Yine değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'den biz anlıyoruz ki namaz ibadeti sadece Hazreti Muhammed'e iman edenlere emredilmemiştir. Peygamber Efendimiz'den önce Yahudilerde de Hristiyanlarda da namaz ibadeti vardır. Ve yine biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'den önceki bütün dönemlerde oruç ibadeti vardır. Ve yine biliyoruz ki zekat ibadeti, kurban ibadeti, hac ibadeti önceki toplumlarda da vardır. Hatta biz hacla ilgili görevleri İbrahim aleyhisselam döneminden öğrendiğimizi, kurban ibadetini Hazreti Adem'in oğullarından öğrendiğimizi, Hazreti İbrahim'den öğrendiğimizi aleyhissalatü vesselam ayeti kerimelerden anlıyoruz değerli hocam. İşte onun için bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Bütün dinlerin ortak adı da İslam'dır. Biz o İslam'a iman ederiz. Ama son bu mesajın, peygamberler silsilesinin, bu kitaplar zincirinin sonu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Kur'an ile noktalanmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz kendisinden sonra kıyamete kadar getirdiği Kur'an ile efendim insanlara hidayet rehberi olarak kalmaya devam edecektir.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz, bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. Sarı Saltuk Hazretlerinin makamının bulunmuş olduğu bir şehirdir efendim Mostar. Ve Mostar'da Koski Mehmet Paşa Camii Şerifine sizlerle birlikte harikulade, hakikatli bir secde izi bırakacağız. Kıymetli dostlar, Mostar, Neretva Nehri'nin iki yakasında yükselen taş mimarisi, köprüleri ve dar sokakları ile Osmanlı şehir estetiğinin Balkanlardaki en güçlü yansımalarından biridir. Şehirde inşa edilen cami-i şerifler yalnızca ibadet mekanı değil, aynı zamanda vakıf medeniyetinin, şehir planlamasının ve sosyal hayatın merkezidir efendim. Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi de bu bütünün önemli bir parçasıdır. Cami-i Şerif 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın Bosna'daki idari ve askeri yapısında önemli görevler üstlenmiş olan Koski Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu dönemde Mostar'ın bir Osmanlı şehri olarak en parlak mimari gelişim sürecini yaşadığı yıllara denk gelir. Koski Mehmet Paşa'nın vakıf anlayışıyla inşa ettirdiği bu Cami-i Şerif hem şehir kimliğine katkı sunmuş hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri haline gelmiştir. Mimari açıdan bakıldığında Koski Mehmet Paşa Cami-i Şerifi klasik Osmanlı cami mimarisinin sade ama dengeli örneklerinden biridir. Yapı kareye yakın bir plan üzerine kurulmuş, üzeri tek kubbeyle örtülmüştür. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak hem görsel hem de akustik bir denge oluşturmakta. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromp ve pandatif sistemleri Osmanlı mimarisinin teknik ustalığını yansıtıyor efendim. Bu geçiş elemanları sayesinde kare planlı mekan dairesel kubbe ile uyum içinde birleşir ve yapı hem estetik hem de yapısal açıdan dengeli bir form kazanır. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi sade kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Bu malzeme kullanımı Mostar'ın taş mimarisiyle uyumlu bir bütünlük oluşturuyor. Sadelik, Osmanlı mimarisinde bir estetik tercih olmanın ötesinde aynı zamanda bir denge ve ölçü anlayışının ifadesidir. İşte bu sadelik Osmanlı'nın yapmış olduğu bütün mimari eserlerde de nakşedilmiştir efendim. Oradaki sadelikle öyle büyük bir ihtişam tarif edilir ki o ihtişamın içerisinde insan Osmanlı mimarisinin asıl maksadının Cenab-ı Allah'ın karşısında acziyetinin farkında olduğunu ifade eden bir kul olarak yer aldığını ve özellikle bu acziyetle birlikte Cenab-ı Allah'ın sanatının nasıl ifade edilebileceğini de bir yönü itibariyle en küçük nakışlarda dahi ortaya koyuş şeklidir efendim Osmanlı'nın sanata estetikle bakış hali. Kıymetli dostlar, cami-i şeriflerin her köşesinde ortaya çıkar bu estetik, özellikle minarelerde. Bu cami-i şerifin minaresi de cami-i şerifin silüetini tamamlayan en önemli unsurlardan biridir. İç mekanda ise sade fakat huzur verici bir atmosfer hakimdir efendim. Yine sadelikle huzuru, huzurla Cenab-ı Allah'ın ilahi kudretini tarif ediş gibi harikulade bir hal yaşanır cami-i şerifin hariminde. Pencerelerden süzülen ışık mekan içinde yumuşak bir aydınlık oluşturarak İbadet alanına dinginlik kazandırır. Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli tahribatlara uğramış efendim maalesef. Özellikle Balkanlarda yaşanan savaş süreçlerinde zarar görmüş. Nasıl Mostar Köprüsü'nü yıktılarsa Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi'ne de çok büyük darbeler indirdiler. Ancak sonraki yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yapı elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve Mostar'ın tarihi dokusunu tamamlayan bir unsur olarak hali hazırda da işlevini devam ettirmekte. Cenab-ı Allah Koski Mehmet Paşa'dan, bu cami-i şerifte ibadet ve taat ile meşgul olan cümle ümmeti Muhammed'den ve bu cami-i şerifte görev yapan bütün din görevlilerinden razı olsun efendim. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 24 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 28 Nisan 1442. Tarihte bugün. Vakıflar Haftası 11-17 Mayıs. Aile Haftası 11-17 Mayıs. Arka sayfa. Günün konusu. Dünya hayatı aldatıcıdır. İnsanları iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmayı hedefleyen Kur'an, emir ve yasaklarıyla, ödül ve ceza örnekleriyle, kıssalarla ve ibret verici örneklerle hakikatleri muhataplarının idrakine sunar. Kur'an'ın bütün ikazlarına rağmen insan, dünyanın anlamını ve ahiretin değerini yeterince idrak edememiştir. Dünyevileşme hastalığından kurtaramamıştır kendini. Ebedi hayat için bir araçtan ibaret olması gereken dünyayı amaç haline getirmiştir. Çocukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı ayeti bize dünyanın aldatıcı olduğunu hatırlatmaktadır. Elde ettiğimiz başarılar, sahip olduğumuz nimetler geçicidir. Bunlarla aldanmamak, kendimizi dünyaya kaptırmamak, dünyalıklar arasında kaybolup gitmemek gerekir. Dünyada sahip olduklarımızın da bir emanetten ibaret olduğu unutulmamalı, paylaşma, yardımlaşma, infak etme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Böylelikle asıl amacı ahireti kazanmak olan dünya, kulu kurtuluşa erdirmeye bir vesile haline gelecektir. Bir ayet. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Muhammed Suresi 36. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Mağrur insan, dönek ikbale güvenerek etrafını kırar geçirir. Ama toprak altına girince çok pişman olur. O zaman yumuşamanın ne yararı olur? Etmek istiyorsan ahiretini mamur, her iki dünyanı da etme tarumar.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyan.

Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Kısacık ama çok güzel bir soru. Şöyle: hocam, güzel ahlaklı insanların varlığı o ülke için soft power değil midir?
2: Gerçekten zekice bir
1: şey. Ya çok güzel.
2: Değil mi? Kim yazdıysa ellerine sağlık.
1: Bu yani yumuşak huyluluk, güzel ahlak bir güç müdür? Toplumu ayakta tutan bir değer midir?
2: Muhteşem bir değer.
1: Kalkan mıdır?
2: Muazzam bir değer.
1: Buyurun hocam.
2: Birlikte yaşamanın sigortasıdır.
1: Ya.
2: Dış dünyaya da kanaatim o ki Selman Bey kardeşim, hani caydırıcılıktan söz ediyoruz. Yani bir gücünüzü, niçin güç var kullanmadan önce size kem gözle bakanlara karşı bir caydırıcılığı olacak değil mi gücünüz?

0: Ya sert güç var, bir de yumuşak güç var değil mi? Sert güç niçin var? İşte dosta düşmana bakın. Evet. Herkes bunu dikkate alsın. Planlarını buna göre yapsın. Şimdi tabii kavramlara da ne anlamı yüklediğimizle de biraz alakalı. Ben tamamen bunu pozitif olarak algılıyorum bu soruyu. Çünkü soru soran kardeşimizin zihin dünyasının arka planını yeterince biliyor değiliz. Bizi yöneltilen cümlenin tahlilinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi eğer yumuşak güç anlamında kullanıyorsak soft power'ı, mesela askeri veya ekonomik herhangi bir güç kullanmadan kültürel bir takım değerlerle hem içeride hem dış dünyaya karşı bir etki oluşturmak anlamında, gerçekten ben de diyorum ki güzel ahlaklı insanların varlığı o ülke için bulunmaz bir birinci dereceye yazarım ben mesela.
1: Sigorta.
0: Soft power'larınızı yazın deseler insan unsurunu ilk sıraya kaydederim diye düşünüyorum. Ülkelerin maddi ve manevi imkanları üzerine yapılan stratejik değerlendirmelerde birçok unsurlara bakıyoruz değil mi? Coğrafya kaderdir diyoruz. İşte bu coğrafya içerisindeki komşularınıza bakıyoruz vesaire vesaire. Sadece kendi ülkemizden hareketle olaylara baktığımızda bile, mesela gün geldi biliyorsun pandemi yaşandı. Ben hafızama hemen bir geri plana attım. Dünyanın bazı yerlerinde yağmalar oldu. Marketler basıldı, raflar boşaltıldı, gece bazı kapılar kırılıp içine girip insanlar aldı. Elhamdülillah bizde onlar olmadı. Bakın bir toplumun, hem bireyin hem de toplumun sınırları zor zamanlarda ölçülür. Direnç güçleri, tahammülleri, hoşgörüleri, dayanma güçleri o zor zamanlarda ölçülür. Bu da işte bir soft power'dır. Şimdi bir milletin ayakları üzerinde durabilmesi için Selman Bey, öncelikle o ülkede yaşayan insanların ahlaki değerleri hayatlarında bizzat yaşamaları lazım. Doğruluğun ihtiyaç olduğunu, doğru olmanın lüzumlu bir şey olduğunu herkes söyleyebilir. Ama herkes doğru olabilir mi? Aleyhine de olsa doğru konuşabilir mi? Bütün olup yapması gerekenler konusunda o sağduyu dediğimiz, özellikle İslam dininin iman, ibadet ve ahlak esasıyla yoğrulan o vicdanımızı, oluşan vicdanımızı acaba nasıl kullanıyoruz? Nasıl kullandığımız önemli. Öfke anımızda, sevinç anımızda, üzüntülü anımızda nasıl kullandığımız çok önemli. Vatan dediğinizde, değil mi? Millet dediğinizde, ezan dediğinizde, bayrak dediğinizde, muhtaçlara yardım dediğinizde, iyilik hareketi dediğinizde, iyilik yapalım dediğinizde, yardımlaşalım dediğinizde, bayramlar dediğinizde, o vicdan size bir dinamo görevi olarak tercihinizi nereden, nasıl yaptırıyor? Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla ben bu soruyu gerçekten çok sevdim. Ahlak, hem kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, ailesiyle barışık, şiddet sorununu önemli ölçüde çözmüş bir toplum, o ülke için, o millet için bana göre birinci sırada bir pozitif unsuru oluşturduğunu diyorum. Mesela ısrarla hemen her zaman altını çizdiğimiz bir husus var Selman Bey. İslam dinini doğru anlamak. Doğru anlamayı bilerek kullanıyorum, bilinçli bir şekilde. Çok sayıda insan anladığını iddia ediyor, değil mi? Ama bir türlü ne yapılacağı konusunda da bazen anlaşmama ortamı ortaya çıkıyor. Doğru anlamaktan kastımız Kur'an ve sünnet ışığında doğru anlamak. İman, ibadet, güzel ahlakları esaslarıyla ilgili bu teorik bilgileri hayata geçirmek bir kere o kişiyi iç huzuru sağlar.
1: Evet.
0: Bir denge unsurudur o. O insanın artık elinden, dilinden başkaları zarar görmeyecek kadar ahenkli, uyumlu bir hal oluşur. Ve benim o ısrarla altını çizdiğim şey nedir? İşte doğru yaşandığı zaman o ülkede kolluk kuvvetlerine daha az iş düşer. Mahkemelere daha az iş düşer. Hakimlere, savcılara daha az düşer. Çünkü insanlar sorun tarafında değil, çözüm tarafında olur. Çözüm insanı olmak, barış insanı olmak demektir. Barış insanı olunan bir yer, gittiği yere esenlik götürür, huzur götürür. O kişiyle birlikte insanlar beraber olmaktan ancak mutluluk duyar. Arkadaşımızın

0: sorusunda ifade ettiği yumuşak güç açısından bakıldığında İslam dini dünyamıza kazandırdığı güzel ahlak değerlerini benimseyen insanları oluşturmayı hedefleyerek aslında sadece Müslüman dünyada değil, bu anlamda İslam dünyanın da sigortasıdır.
1: Doğru.
0: Mesela Müslüman olmayanlar şöyle kuş bakışı dünyaya baktıklarında, ya ben bu dünyayı nasıl anlamlı kılayım, nasıl insanca yaşayayım dediklerinde önlerinde bir alternatif var. Müslümanlığı seçmek ve Müslümanca yaşamak. Cenab-ı Hak böylesi güzel ahlaki erdemlere sahip olanlardan eylesin.
1: Amin, amin hocam, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin sabah saatlerinde Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşmesi planlanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin, İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Amerikan Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. 8,5 yıl aradan sonra Çin'e düzenlenecek ziyarette İran meselesinin ana gündem olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son durum ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul çevresinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 23, Eskişehir 26, Trabzon ve Erzurum 19, Diyarbakır ve Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 27, Lefkoşa ve Gümülcine 25, Saraybosna 23 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, güzelliğini ve bereketini paylaşmak üzere mikrofon başındayım. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Haftanın ilk iş gününü geride bırakıyoruz. Kimi işten eve dönüyor, kimi sofrasını hazırlıyor, kimi de günün yorgunluğunu bir kenara bırakıp biraz nefes almak istiyor. İşte tam da bu saatlerde güzel, seviyeli ve kaliteli sohbetle, tabii birbirinden güzel eserlerle yanınızdayız, radyodayız. 19.30'a kadar birlikte olacağız. Bizde pazartesi sendromu yok. Çünkü biz her yeni günü bir nimet, her vakti bir bereket olarak görüyoruz. Yorulsak da şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Koştursak da umudumuzu hep diri tutuyoruz. O yüzden inanıyoruz ki bugün emekle geçtiyse güzeldir. Helal gayretle geçtiyse bereketlidir. Şimdi akşamın huzurunu birlikte paylaşalım. Diyanet Radyo yine sizlerle. Akşamınız hayrolsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Bunu hep söylüyoruz, yayın sizlerle güzel, sizlerin mesajlarıyla daha da kaliteli hale geliyor ve aynı zamanda bize yalnız olmadığımızı hissettiriyor. 81 ilde varız, dünyanın dört bir yanında varız ve çok şükür bu mikrofonlardan sesimiz size kadar ulaşıyor. Sizlerin de burada olduğunuzu görmemiz açısından mesajlarınızı bize göndermeyi unutmayın. Güzel bir temenni, bir dua ya da bir eser isteği, hepsi olabilir. Yeter ki bizlerle birlikte olun. Diyanet Radyo'da varlığınızı hissedelim. Bu ailenin ne kadar büyük olduğunu görelim. Tabii biz eve dönüşler başladı dedik ama henüz eve varılamamıştır diye tahmin ediyorum. Özellikle de büyük şehirlerde tabii ki. Direksiyon başında olan kıymetli dinleyenlerimiz, akşam trafiği başladı biliyorum. Günün yorgunluğu, yoğunluk ve bir an önce eve ulaşma telaşı derken dikkatler bazen dağılabiliyor. Unutmayalım, önemli olan erken varabilmek değil, sağ salim gideceğimiz yere ulaşabilmek. Sizi bekleyen bir ev var, unutmayın, bir sofranın sıcaklığı var ve sizi bekleyenler var. Bu yüzden emniyet kemeri hep takılı olsun, takip mesafesi korunsun, acele edilmesin, dikkatli olunsun. Evet, yol medeniyettir ama aynı zamanda sabır da bir medeniyet işidir, aynı zamanda bir inanç meselesidir ve aynı zamanda saygıyı da elden bırakmıyoruz. Rabbim tüm sürücülerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar nasip etsin, eve dönüşünüz de huzura dönüşsün. Diyanet Radyo'dasınız, güzel bir eser var sırada.

Bu güzel akşamı birlikte paylaşıyoruz. Sadece ben konuşmuyorum tabii ki. Sizlerin mesajlarınızla, selamlarınızla ve dualarınızla programımız daha da güzelleşiyor. Sizler de bize katılabilir. Mesajlarınızla hayırlı akşamlara katkı sunabilirsiniz. Nereden dinliyorsunuz? Akşamınız nasıl geçiyor? Gönlünüzden hangi eser geçiyor? Bizlerle mutlaka paylaşın. Çünkü benim sesim sadece bu stüdyodan yükselmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından, evlerden, yollardan, gönüllerden birbirine ulaşıyor. Evet, İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemiş bizlerden. Kahramanmaraş'tan Ünal Bey, kızı, damadı ve torunları için istiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir dinleyicimiz sadece selam vermiş ve hayırlı yayınlar dilemiş. Münire Hanım, teşekkürler. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Programınızı

severek dinliyoruz demiş Ağrı'dan Nisa Hanım. Sıradaki eseri kız kardeşi Zühre'ye ve bizlere armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi ettiniz de bizimle mesajlarınızı paylaştınız. Sağ olun, eksik olmayın. Sesiniz de sözünüz de yayınımızda var olsun. Görüyorsunuz, daha doğrusu duyuyorsunuz. Gedikli dinleyicilerimiz var, aramıza yeni katılanlar var. Şöyle dinleyip acaba mesaj atayım mı, atmayayım mı diye düşünenler var. Yeni başlayanlar için kısa bir not. 1- Radyonun sesini açın. 2- Eğer mümkünse mesajınızı bize iletin. Yoldaysanız 3- Aman yolda dikkatli olun. Sizler buradasınız. Bu güzel muhabbete ortaksınız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Adı için yaşamak dedik, biraz şöyle eskilere gittik. Ne kadar aslında güzel bir ifade değil mi? Adı için yaşamak, yani bir ideal uğruna, bir hedef doğrultusunda hareket etmek, hayatını ona göre şekillendirmek ve o değerler silsilesinin peşinden yürümek bir ömür boyunca, ne büyük fedakarlık, ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Ve aynı zamanda belki de bir ad üzerine yaşamak, kıymetli bir ad peşinden gitmek. Bu da az önce ifade ettiğim kadar önemli bir şey. Buradan nereye bağlayacaksın diye soranlar olabilir. Efendim, Türkiye'nin isim karnesi açıklanmış ve listenin zirvesinde yine çok tanıdık kıymetli isimler var. Nedir onlar? Mehmet, Mustafa ve Ahmet. Evet, yüzyıllardır bu topraklarda en çok tercih edilen isimlerin başında geliyorlar ve yine zirvedeler. Bu da güzel bir tablo bir taraftan, değil mi? Çünkü isimler sadece bir sesleniş değildir. Bir bağlılığın, bir kıymetin ve aynı zamanda bir hafızanın da yansımasıdır. Mesela Mehmet, milletimizin dilindeki zarif peygamber sevgisi değil mi? Mustafa, seçilmiş olana duyulan hürmet, sevgi değil mi? Ahmet, peygamber efendimizin güzel isimlerinden biri değil mi? Dolayısıyla milletimiz, bizler evladına isim verirken kulağa hoş gelmesine bakmıyor sadece. Aynı zamanda isimlerin bir karakter olduğunu, bir örneklik olduğunu görüyor. Ve doğru, isimler bazen bir neslin hayalini de taşıyor. Ve belki de bu yüzden Anadolu'da nice Mehmetler, Ahmetler, Mustafalar dürüstlüğün, merhametin, güzel ahlakın simgesi olmuşlar. Yine bu topraklarda, Anadolu coğrafyasında son dönemde en yaygın soyadı Yılmaz'mış sevgili dinleyiciler. Vazgeçmeyen, yılmayan, zorluk karşısında dimdik duran bir ruhu anlatıyor bizlere. İsimlerimizde bile tarihimiz, inancımız, kültürümüz konuşuyor. Tabii burada önemli olan, Rabbim evlatlarımıza verdiğimiz isimler doğrultusunda o isimlerin güzelliğine yakışan bir ömür sürsün. Çok güzel. Birbirinden güzel mesajlarınız geliyor. Bunları da birazdan okumaya başlayacağım. Dedik ya, siz de buradasınız. Siz de mesajlarınızla bizlere destek oluyorsunuz ve aynı zamanda bize yalnız olmadığımızı hissettiriyorsunuz. Şimdi güzel bir eser, ardından mesajlarınızı okumaya devam edelim.

Aşık olmuşum hilale, ilelebe ettir bu hale. İstiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet. İstiklalle istikbale, koşarım adım.

Var olsun. Bir başka mesaj. Sivas Yıldız Elinden İbrahim Yurtbay. Hayırlı yayınlar dilemiş bizlere. Allah'a emanet olunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere de kolaylıklar, bereketli akşamlar diliyoruz. Yine Adıyaman'dan gelen bir mesaj. Adıyamanlıymış. Deniz'de çalışıyormuş sevgili dinleyicimiz Yücel Bey ve kızı için bir eser istemiş. Birazdan hemen akışımızı alıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Bol Vadin'den gelen bir mesaj var. Necati Taktak. Şu anda yoldalarmış. Sıradaki eseri rahmetli İbrahim Erkal'a ve yol arkadaşım Nurullah Peker'e armağan etmiş. Bugün İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümüydü değil mi? Evet, o da yine Anadolu müziğinin güzel ezgilerini ifade eden, bu topraklarda seslendiren bir sanatçıydı. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sırayla okuyoruz. Yalnız olmadığımızı görüyoruz. Ne kadar mutlu. 7'den 70'e denir ya, hakikaten öyle. 7 yaşından aldık. Daha böyle olgun yaşlardan 60'lı 70'li yaşlara kadar giden dinleyicilerimiz bizleri yalnız bırakmamışlar. Diyanet Radyo'da güzel eserleri dinlemeye devam edelim. Biz de o esnada sizlerin mesajlarını tasnif etmeye başlayalım.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Bulunduğunuz yerde bugün hava nasıldı? Ankara'dan söz etmek gerekirse zaman zaman güneş kendini gösterdi. Zaman zaman hava kapandı. Yağmur yağacak gibi oldu ama yağmadı. Sonuç itibariyle güzel bir havaydı bugün ama yağmura hazırlıklı olalım. Türkiye bu hafta bu bahar havasından birazcık sıyrılıp sanki bir sonbahar serinliğine doğru geçecek. Gökyüzü yavaş yavaş değişecek, sıcaklıkların da düşmesi bekleniyormuş ve yağışlı hava Türkiye'nin dört bir tarafında tüm yurdu etkisi altına alacakmış. Özellikle de hafta sonuna doğru iç kesimlerle birlikte Ege'den Akdeniz'e, kıyı şehirlerinden büyük şehirlere kadar neredeyse artık ıslanmayan il kalmayacak gibi gözüküyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da şemsiyeleri kaldırmayalım çünkü lazım olacak. Burada yüksek sıcaklıklar biraz daha düşecek ve uzmanlar özellikle ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Mevsim geçişleri de hayat gibi değil mi? Hayatımızda bazen iyi, bazen kötü bir anda değişebiliyor. O yüzden tedbiri elden bırakmayalım. İnce kıyafetlerle dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı ve büyüklerimizi de koruyalım. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam serinliğine dikkat edelim. Tabii bir taraftan da yağmurun ayrı bir bereket olduğunu unutmayalım. Toprağa, can, gönüllere ferahlık taşıyan yağmur bazen şehrin telaşını da yavaşlatabiliyor. Bazen bizleri düşünmeye de sevk edebiliyor. Rabbim rahmetini afete dönüştürmesin. Yollarımız güvenli, gönüllerimiz huzurlu olsun.

Rabbim sizleri korusun. Karabük'ten Meryem Hanım yazmış bizlere. Yine o da güzel bir eser istemiş. İslam'la şereflenmiş tüm millete ve ailesine armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Leyla Hanım sıradaki eseri can dostu için istemiş. Can dostu kim acaba? Biz bilmiyoruz ama kendisi biliyordur. Can dostu da kendisini biliyordur illaki. Sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi kendilerine iletiyoruz. Çorum'dan Gönül Hanım, yeğenim ameliyat olacak, dualarınızı bekleriz demiş. Tez zamanda şifa olsun, inşallah göreceği tedavi onu bir an önce ayağa kaldırır ve bir an önce şifasını da bulur. Şifa da, dert de Rabbimizden ama dermanı da ondan, dolayısıyla dermanı dileyelim, onun için dua edelim. Bazen şükrediyoruz, bazen hamd ediyoruz ya, dolayısıyla başımıza gelen her şey için hamd etmek lazım. Bizim için neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu bilemeyiz. Ancak zaman gösterir. Dolayısıyla Rabbim şifa versin diyoruz. Adıyaman'dan Büşra Hanım, Antalya'da yaşayan aileme, biricik annem Serpil Sultanıma bir eser istiyormuş. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Dedim ya, 7'den 70'e bize ulaşıyor dinleyicilerimiz. Eylül ve Ela, biri 8 yaşında, biri de 5 yaşındaymış. Kendileri mi yazdı, anneleri mi yazdı bilemiyorum ama bizim için sordum, sarı çiçeği çalar mısınız demiş. Çalarız, niye olmasın, bir bakalım şöyle akışa, eğer müsaitse, uygunsa çalabiliriz elbette. Sordum sarı çiçeğe, ne kadar derin ve ne kadar zarif bir sesleniş değil mi? Bakın, bir çiçekle konuşacak kadar incelen bir gönül dünyasının ifadesi aslında bu ilahi. Yani insanla tabiat arasındaki ilişkinin bir fayda üzerine değil, aynı zamanda büyük derin bir anlam üzere, bir merhamet üzere ve tefekkür üzere kurulduğunu ifade eden bir anlam bütünlüğü. Bakın, tabiatla konuşmayı unuttuk biz. Yağmurun sesini dinlemeyi, bir ağacın gölgesinde durup düşünmeyi, açan bir çiçeğin insana verdiği huzuru fark etmeyi ihmal ediyoruz. Dolayısıyla bence biraz toprağa dönelim, ağaca dönelim, gökyüzüne yaklaşalım.

bir ilişki, başka bir iletişim şekli dedik ve sordum Sarı Çiçeği ile güzel bir eser olarak radyonuzda sizlerle paylaştık. Tabi tabiat yeniden canlandı, ağaçlar çiçek açtı, her yerde kendini göstermeye başladı diyoruz ama baharın bu güzel yüzünün yanında özellikle çocuklar ve alerji hassasiyeti olan vatandaşlarımız için dikkat edilmesi gereken bir tarafı da var. O da polenler. Özellikle bağışıklık sistemi böyle zayıfladığında ortaya çıkan ve hayatımızı böyle çekilmez hale getiren bir durum söz konusu alerji. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle bu havadaki polen yoğunluğu da her geçen yıl biraz daha artıyormuş. Özellikle çocuklarda öksürük, hapşırık, burun akıntısı gibi belirtiler gösteriyor. Böyle şikayetler daha da artıyormuş son dönemde. Peki ne yapmamız lazım? Öncelikle sabah ve öğle saatlerinde polen yoğunluğu daha fazla olduğu için evlerimizi mümkünse akşam saatlerinde havalandıralım diyor uzmanlar. Dışarıdan eve geldiğimizde kıyafetlerimizi mutlaka değiştirelim diyorlar. Tabii duş almayı ihmal etmeyelim. Çocuklar da dışarı çıkarken şapka ve gözlük kullanabilirlermiş. Bunlar uzmanlardan gelen öneriler. Tabii bir başka önemli konu da sağlıklı yaşam, yani dengeli beslenmek, yeterince uyumak ve katkılı aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmak bağışıklığımızı korumada da büyük önem taşıyor. Yine sigara dumanı, kirli hava alerjik şikayetleri de arttırabiliyormuş. Aslında bahar bize şunu gösteriyor. Bedenimiz de hassas bir denge içinde devam ediyor hayatına. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan baharın güzelliğini yaşayalım. Çocuklarımızın da nefesleri bu anlamda rahat olsun tabii ki. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizden gelen güzel mesajları paylaşıyoruz. Saatlerimiz 18.50 oldu. Yaklaşık bir saati neredeyse geride bırakıyoruz bile. Tabii çok güzel istekler ve aynı zamanda dualar gelmiş sizden. Sağlıklı feyizli akşamlar demiş. Şükriye İşcan dualarındasınız demiş. Hayır ve bereket dilemiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Erzurum'dan Hacı Kadir Bey sıradaki eseri Kalbi Güzel insanlara armağan etmiş. Kalbi güzel olanlar üzerine alınabilirler ve size güzel bir hediye geldi, unutmayın. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argum Gazze'ye selam göndermiş, boykota devam demiş ve bugün hacca giden kardeşim ve dayım için bir eser istiyorum demiş. Hacınız mübarek olsun, Allah kabul eylesin. Evet, bir başka dinleyicimiz merhaba demiş, kalmış. Peki merhaba, biz de selamına karşılık cevap vermiş olalım. Abdülhamit Han Sarı Trabzon'dan ulaşmış bize, sıradaki eseri anneciğime armağan ediyorum demiş. Ne güzel insanın annesine anneciğim diye hitap etmesi, seslenmesi. Çünkü zaten anneler gününü geride bıraktık. Ama oysa biz şunu söylüyoruz. Anneler günü sadece bir günle sınırlandırılabilecek bir zaman dilimi değildir. Ömrümüzün her anında onların kıymetini bilmek, onların dualarına mazhar olabilmek ve tabii elimizden gelen ne varsa onlar için sarf etmek gerekiyor. Öyle değil mi? Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlarını ileten bir dinleyicimiz Kadir Aktaş, tüm Diyanet gönül dostları için sıradaki eseri armağan etmiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Kara Elmas'ın Diyarı, dün madenciliğin, yani bundan 200 yıl önce madencilikle birlikte o ağır sanayi hamlesinin başlamasına vesile olan güzel şehrimiz. Bugün de doğalgazla anılıyor değil mi? Doğalgazın yeni nesil bir enerjinin de yine kaynağı Zonguldak. Mesela bu açıdan baktığınızda hakikaten çok kıymetli bir şehir. Selamlarımızı iletiyoruz Zonguldak'ta yaşayan bütün dinleyicilerimize. Ve güzel eserler sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Hayalim sizin kadar hür olmaktı kuşlar. Ne kadar derin bir cümle değil mi? İnsan bazen en çok özgürlüğü gökyüzüne bakarken hissediyor. Bir kuşun telaşsızca kanat çırpışında ve yönünü korkmadan ufka çevirmesinde başka bir huzur var. O yüzden yüzyıllardır şairler kuşlara bakmışlar, içlerini dökmüşler. Kimi hasretini, kimi yalnızlığını, kimi de özgürlük arayışını ifade etmiş. Çünkü kuşlar bize yüklerden arınmış masmavi bir gökyüzünü hatırlatıyor, öyle değil mi? Güzel eserlerle Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, bereketini paylaşıyoruz. Güvenle dinliyorsunuz. Saatlerimiz 19.02'yi gösteriyor. Sizden gelen güzel mesajlar da akşamı daha da güzel hale getiriyor. Elif Sena ve Ahsen Hüma kardeşler Konya'dan dinliyormuş bizleri ve selam gönderiyorlar. Yolda radyoları açık ve kulakları bizde. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendilerine Zonguldak'tan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e ve çocuklarına armağan ediyormuş Filiz Hanım. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnegöl'den gelen bir mesaj. Bahriye Hanım, sıradaki eser İnegöl'den bizleri dinleyen herkese armağan edilmiş. İnegöl, Bursa'nın o güzel ilçesi. Sizi düşünen birileri var orada yaşayan ve Diyanet Radyo'da çalan eserleri size armağan ediyorlar, bilesiniz. Mehtap Hanım hayırlı bereketli akşamlar dilemiş. Allah'ım güzel yağışlar yağdır, hiç kimse zarar görmesin ama diyor. Yağışlar ağaçlardaki meyveleri korusun diyor. Sıradaki eseri de yine dinleyicilerimize armağan etmiş. Bugün nasıl geçti acaba? İş yerinde olanların halini hatırını sorduk. Onlar evet yorgunlar ve şimdi eve dönme telaşındalar ama evde olanlar acaba gün nasıl geçti? Tabii evin kendine has işleri var. Yoğun işler, evde bir gün kalmak bile evin işlerinin ne kadar ağır olduğunu bize ispatlıyor değil mi? Belki mutfakta güzel telaşlarınız vardı, belki çamaşır, bulaşık, temizlik derken koskoca bir gün geçti bile. Çocuğun ödevleri de var tabii bir taraftan. Arada kendinize vakit ayırabiliyorsanız evde bizleri dinleyen dinleyicilerimiz ne âlâ ne güzel. Tabii evi böyle iş odaklı da görmemek lazım. Çünkü ev dediğimiz yer dört duvardan ibaret değil ki. Emekle, sabırla ve sevgiyle ayakta duran bir huzur yuvası, güvenli liman diyoruz değil mi ev için? Dolayısıyla gün boyu görünmeyen nice fedakarlık akşam olduğunda

belki sofraya, belki bizlere, hanemize huzur olarak dönüyor. Dolayısıyla şimdi de biraz dinlenme vakti. Eğer yemekler hazırlandıysa radyo eşliğinde bir çay daha doldurulabilir ve ailece güzel bir sohbet başlar. Kim bilir, Rabbim evlerimizin muhabbetini arttırsın, gönüllerimize ferahlık versin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız ve günü paylaşmaya devam ediyoruz. Akşamın huzurunu birlikte paylaşıyoruz. Sevgili dinleyicilerim, son dönemde uzmanların sıkça kullandığı bir kavram var. Dijital obezite. Yani sadece bedenin değil, zihnin de gereğinden fazla içeriklerle, tablette, telefonda, sosyal medyada yer alan içerikler var ya, onlarla yorulması. Sürekli ekran karşısında olmak, durmadan video izlemek, böyle baş parmağımızla kaydırıyoruz. Hatta bazı videoları hemen bitsin diye parmağımızı dokunduruyoruz, çarpı iki ile izliyoruz gibi. Sosyal medyada saatler geçiriyoruz, bir bilgi bitmeden diğerine geçiyoruz ve farkında olmadan zihnimizi de tüketebiliyoruz. Bir işten sıkıldığımızda, hadi biraz boş vaktim var değerlendireyim dediğimizde hemen ellerimiz telefonlara gidiyor. Aslında eskiden insanlar yorulunca şöyle gökyüzüne bakarmış, iki kelime sohbet ederlermiş ki o yorgunluğunu atmak için, bedenlerini dinlendirmek için. Ama şimdi maalesef elimiz telefona gidiyor. Sessizlikten bile kaçıyoruz. Oysa ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. Biz de işte tam da bu yüzden bir süredir dijitalsiz akşamlar akımını konuşuyoruz programda. Ne dersiniz, bu akşam telefonları, tabletleri bir kenara bıraksak, bildirimleri de sustursak, ailece bir araya gelsek, bir çay içsek, çocuklarımızla sohbet etsek, bir kitabın sayfalarını çevirsek, belki kısa bir yürüyüş yapsak. İnanın bazen en güzel bağlantı internet bağlantısı değil de gönüldeki bağlantıdır. Aynı evde birbirine bakmadan yaşayan insanlar olmak yerine aynı sofrada muhabbeti paylaşan insanlardan olsak kötü mü olur? Belki de bu akşam kendimize küçük bir iyilik yapmanın zamanı gelmiştir. O halde ekranı biraz kapatalım, hayatı açalım. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Birbirinden güzel mesajlarla programımıza katkı sunuyorsunuz, sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir mesaj Mehtap Hanım'dan, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz demiş. Bunu az önce sizlerle paylaşmıştık. Bir başka mesajımız da Adana'dan Sevda Hanım'dan geldi. Güzel bir hafta geçirmek dileğiyle demiş. Sıradaki eseri de Akif Bey için istemiş. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şehirlerde kurban pazarları kurulmaya başlandı. Belediyelerin, yerel yönetimlerin uygun gördüğü yerlerde. Ve tabii bayramın o tanıdık heyecanı, bereketi ve paylaşma iklimi de yavaş yavaş hissediliyor. Çünkü biz biliyoruz ki kurban bir hayvanı kesmek değil, kurban yaklaşmak, Rabbimize yakınlaşmak, gönüllere dokunmak, sofraları paylaşmak. Bir yetimin yüzündeki tebessüm veya bir ihtiyaç sahibinin duası aslında o kurban ibadetinin ne kadar güzel bir ibadet olduğunu bizlere gösteriyor. Gücü yetenler için tabii şimdi iyilik yapmanın tam vakti, ister vekalet yoluyla ister bizzat yerine getirerek bu güzel ibadetin huzurunu yaşayalım. Çünkü paylaşınca çoğalan kardeşliğimiz, merhamet duygularımız ve muhabbetimiz oluyor. Ya Rabbim yapacağımız ibadetleri şimdiden kabul eylesin ve sofralarımıza bereket getirsin diyoruz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam da muhabbeti, huzuru ve akşamın bereketini birlikte paylaştık. Yollarda olanlara eşlik ettik, evlere misafir olduk. Gönülden gönüle bir köprü kurmaya gayret ettik. Mesajlarınızla, güzel dileklerinizle bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Yayın masasında Eyüp Karakuzu, mikrofonda ben İlker Uykal. Sizlere huzurlu, bereketli, gönül ferahlığıyla dolu bir akşam diliyoruz. Rabbim hanelerinizden muhabbeti, sofralarınızdan bereketi eksik etmesin. Hayırlı akşamlarınız olsun.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bütün dünya nimetleri toplansa ve tek bir kimsenin olsa, hatta huzur ve mutluluk içinde 1000 yıl yaşasa bile ne fayda? Onun geçirdiği hayat da bir rüya olacak. Ne yaptınsa sonunda karşılığını göreceksin. O son gün pişman olursan bunun yararı olmayacaktır.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Şüpheler, ayrılıklar. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi büyük tevhid mücadelesi ve ardından çıkan ayrılıklarla devam ediyor. Bir gün Hazreti İsa Yahudilerle sohbet ederken Kenanlı bir kadın çekinerek onlara doğru geldi. Uzaktan Hazreti İsa'nın nasihatlerini dinlemeye çalışıyordu. Hazreti İsa'yı tam duyamayınca biraz daha yaklaşarak izin istedi. Hazreti İsa, "Hiçbir peygamber Allah'ı tanımak isteyen birini engelleyemez. Sen de diğer kardeşlerinle birlikte oturup sohbeti dinleyebilirsin." Kadın yaklaşıp diğer insanların yanına oturdu. Fakat yanına oturduğu kişi bundan hoşlanmadı ve ona sırtını döndü. Sonra da onun yanından kalkıp yerini değiştirdi. Hazreti İsa bütün bunları görüyordu. İman etseler de bazı Yahudilerin eski alışkanlıklarıyla kendilerini üstün gördüğü belliydi. Daha önce de benzer şeylere tanık olmuştu. Bu konuda onları uyarması gerektiğine karar verdi. "Kardeşlerim, hiç kimse bir başkasını hor görmesin. Nereden biliyorsunuz? Belki hakir gördüğünüz kişi sizden daha değerlidir. Kardeşlerim, büyük babamız İbrahim, onun çocukları İsmail ve İshak, sonra atamız Yakup ve Yusuf peygamberler. Bunların hepsi Allah'ın seçkin kullarıydı. Ama İsmail faziletini babası İbrahim'den almıyordu. Yusuf da babası Yakup'tan dolayı seçkin değildi. Hepsi günahlardan uzak durdukları ve Allah'a yaklaştıran ameller yaptıkları için o mertebelere gelmişlerdi. Üstünlük babadan oğula miras olarak geçen bir şey değildir. Bu konuda hiç kimse Allah'la pazarlık yapamaz." Bu açıklamalar oradakilerin homurdanmasına sebep oldu. Birisi dayanamayıp, "Yani siz Yakup peygamberin seçkin soyundan gelen bizlerin diğer insanlarla eşit olduğunu mu söylüyorsunuz?" "Daha fazlasını söylüyorum. Allah'a inanan bir Hindistanlının, onun yolundan giden bir Mısırlının, inanmayan bir Yahudiden daha hayırlı olduğunu söylüyorum. Bu adam yıllarca bize eziyet eden bir Romalı olsa da mı? Evet, Romalı bir asker olsa da iman edip tevbe eden arınır. Arınmış insanlar diğerlerin

0: diğerinden üstündür. Bugüne kadar biz diğer insanlara karşı seçilmiş olduğumuzu övünüyorduk. Bu diğer insanların asla erişemeyeceği bir şeydi. Şimdi siz geldiniz ve bu şerefi elimizden alıyorsunuz. Bu olacak şey mi? Siz seçilmiş olmanın sadece kolay tarafına talip oluyorsunuz. Ama Allah yolunda yürümeye yanaşmıyorsunuz. Haliniz kendisi çalışmayıp babasından kalan mirası harcayan kimseye benziyor. Düşünmüyor musunuz? Babasının mirası bittiğinde o kişi ne yapacak? İbrahim peygamber kendi soyundan gelen bizler için dua etmedi mi? Elbette dua etti ama Yüce Allah da onun duasını müminler için kabul ettiğini, rahmetinin zalimleri kapsamayacağını söyledi. Soru soran adam söylene söylene oradan ayrılırken birkaç kişi daha ona katıldı. Haham başının görevlendirdiği bir adam şahit olduğu bu hadiselere çok memnun oldu. Kurdukları tuzaklar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. Yanındaki adama sessizce şöyle dedi. İsa peygambere sorar mısın? Romalıların zulmünden ne zaman kurtulacağız? Ne zaman onlara karşı harekete geçeceğiz? Neden sen sormuyorsun? Ben senin kadar güzel konuşamıyorum. Sen daha iyi anlatırsın. Övülmek adamın hoşuna gitti. Hazreti İsa'ya sordu. Ey Allah'ın peygamberi, asırlardır Romalılar bize eziyet ediyor. Bizi adam yerine koymuyorlar. Ağır vergilerle belimizi büküyorlar. Bizi ne zaman onlardan kurtaracaksın? Hazreti İsa bunun kasıtlı olarak sorulduğunu anladı. Daha önce de kulağına benzer talepler çalınmıştı. Onlara bir ders vermek için şöyle dedi. Kimi kimden kurtarmamı bekliyorsunuz? Halinize bakın. Diğer insanlardan bir farkınız var mı? Bu halinizle Romalılara galip gelseniz ne olacak? Onların yaptıkları zulmü bu defa sizler yapacaksınız. Siz önce içinizdeki kötü duygu ve düşüncelerden kurtulun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Aranızdaki ayrılıkları kaldırın. O zaman Allah size merhamet eder ve sizi zulümden kurtarır. Unutmayın, siz kendinizi düzeltmedikçe Allah sizin şartlarınızı düzeltmez. Bazı insanların niçin Hazreti İsa'nın etrafında toplandıkları daha iyi anlaşılıyordu. Onlar gerçek anlamda Allah'ı tanımak ve onun isteği doğrultusunda yaşamak yerine daha önce yapamadıklarını Hazreti İsa'ya yaptırmaya çalışıyorlardı. Aradıklarını onun yanında bulamayınca birer birer oradan uzaklaşıyorlardı. Bu durum herkesten önce hahamların işine geliyordu. Mabedin hizmetkarları Hazreti İsa'nın yaydığı düşüncelerden rahatsız oluyorlardı. Böyle giderse asırlardır halk üzerinde güçlükle kurdukları otoritenin yerle bir olması işten bile değildi. Hazreti İsa'dan kurtulmak için mutlaka bir şey yapmaları gerekiyordu. Bunun için gizlice bir araya gelip planlar, tuzaklar kurdular.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Diyanet Radyoları'nın sevgili dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimizin çocuk eğitimiyle ilgili hadislerinden bazılarını bu programımızda ele alıyoruz. Bugün de çocuğa yemek adabı öğretmeye dair bir hadis-i şerif üzerinde konuşacağız. Peygamber Efendimizin üvey oğlu Ömer bin Ebu Seleme, bir gün Peygamberimizin yanında yemek yerken elini tabağın içinde rastgele dolaştırmıştı. Peygamber Efendimiz bu durumdan rahatsız olmuş ve ona doğrusunu öğreterek şöyle buyurmuştu. Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ömer bin Ebu Seleme, Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme validemizin oğluydu. Ümmü Seleme validemiz, eşi Ebu Seleme ile birlikte önce Habeşistan'a hicret etmiş, sonrasında da Medine'ye hicret etmişti. Ama eşinin vefatıyla dul kalmasından sonra Peygamber Efendimizle nikahlanmıştı. O sırada küçük evlatlarından birisi de Ömer idi. Ömer, Peygamber Efendimizin himayesinde büyüdü ve Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde 9 yaşlarında olduğundan küçük yaşta sahabi olma vasfını kazandı. Peygamber Efendimiz onunla birlikte yemek yerken, onunla namaz kılarken, ev içerisinde günlük hayatı yaşarken, diğer evlatlarını ve torunlarını eğittiği gibi Ömer'i de eğitmişti. İşte bir sofra sırasında ona yemek adabı öğrettiği bu hadis-i şerif son derece kıymetli bir ilkeydi. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde son derece nazik ve merhametli bir dille yavrucuğum diye söze başlıyordu. Bu Peygamber Efendimizin eğitim üslubunun en temel özelliklerinden birisiydi. Hitap şekli hep şefkatliydi. Azarlamayan, kötülemeyen ve hiçbir şekilde başkasının yanında küçük görmeyen Peygamber Efendimiz muhatabını saygıyla ve sevgiyle eğitirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda çocukların gördüklerini taklit ettiklerini bildiğinden onlara model olarak da öğretmeyi severdi. Sofrada Peygamberimizle birlikte yemek yiyen herkes, çocuk olsun büyük olsun, yemek yemenin adabını ondan öğrenirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim buyuruyordu. Temiz ve helal gıdalardan yemek, güzel işler yapmak, Cenab-ı Hakk'ın her an bizi gördüğünü bilerek davranmak aslında yemek adabının ilkelerinden birkaçıydı. Peygamber Efendimiz sofrada israf etmezdi. Yemeği asla kötülemezdi. Beğenmediyse yemez, elini uzatmaz ama yemeğin aleyhinde konuşmazdı. Sessiz kalmayı tercih ederdi. Peygamber Efendimizin yanında çocuklar bu davranışları görerek elbette öğreniyorlardı. Lokmalarını küçük alan, ölçülü ve sakin yiyen Peygamberimiz etrafındakiler için en güzel modeldi. Sadece sözle değil, yaşayarak da gösteriyordu. Ve az önce dediğimiz gibi çocuklara yaklaşımındaki utandırmayan, bağırmayan, şefkatli hal çocuklar için her şekilde örnek alınmayı ve sözünün dinlenmesini kolaylaştırıyordu. Peygamber Efendimizin elbette sofra adabında az önce söylediğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi manevi değerlerin korunması da vardı. Peygamberimiz Ömer'e demişti ki yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Besmele çekmek, her işe besmele ile başlamak Müslüman olmanın şiarındandı. Çünkü besmelenin içinde hem şükür vardı, hem hamd vardı, hem paylaşma, hem de Rabbinin nimetini bilerek minnet vardı. Peygamber Efendimiz besmele ile başlanan her işin hayırla tamamlanacağını müjdelemişti. Yemek yerken besmele ile başlamak Peygamberimizin öncelikli kurallarından birisiydi. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sağ el ile yemeği tavsiye etmişti. Sağdan giyinmek, sağ el ile yemek, sağ ayağını önce atarak yürümek, sağ tarafını iyi, hayırlı, güzel işlerde öncelikli olarak kullanmak Peygamberimizin sünnetiydi. Aslında sağı kullanmanın
bir mümin tipolojisi oluşturmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Peygamberimiz küçük Ömer'e de sağ eliyle yemesini tavsiye etmişti. Sağ el ile yeme konusunda ısrarcı ve gayretli olmak en güzeliydi. Ayrıca Peygamberimiz yemeğin ortasından yenmemesini, herkesin önünden yemesini istiyordu. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi asırlar boyunca, hatta bugün de ortadan yemek yemek bizim kültürümüzde var olan bir durum. Ortadaki bir tabaktan topluca yemek yemenin adabında herkesin kendi önünden küçük lokmalar ve küçük kaşıklarla yemek yemesi adabın bir parçası olarak görülüyor. İştahlı bir şekilde diğerlerinin hakkını önemsemeden ve tabağın ortasına inen bereketi kaşıklarcasına yemek yemek Peygamberimizin çok hoşlandığı bir durum değil. Aslında çocuklar kuralları severler ve hareketlerinin belli kurallar dahilinde şekillenmesinden memnun olurlar. Önemli olan küçük ve anlaşılır kurallar koyarak çocuğu zorlamadan öğretmektir. Peygamberimizin cümlesinin ne kadar kısa ve anlaşılır kurallardan oluştuğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Üç ayrı kuralı sadece birer kelimeyle söylüyor olmak, çocuğun aklında kalmasını ve uygulamasını kolaylaştırdığı için son derece önemli. Biz de çocuklara sofra adabını öğretme konusunda hassas olmalıyız. Bilmeliyiz ki öğretmemiz ilk önce örnek olmamızla mümkün. Sofraya otururken besmele çekiyorsak, önümüzden nazikçe, sakince, edeple yiyorsak, konuşurken başkalarının sözünü kesmiyor ve çocuklar için sofranın huzurlu, keyifli bir hal almasını sağlıyorsak, aslında çocuklara sofra adabını öğretiyoruz demektir. Yemeğe başlamadan önce büyükleri beklemeyi, ağzında yemek varken konuşmamayı, sofradan izinsiz kalkmamayı öğrenmesi çocuğun milli kültürümüzü, geleneklerimizi ve manevi değerlerimizi içselleştirmesi açısından önemlidir. Bir taraftan sofranın kurulmasına, bir taraftan toplanmasına yardım etmesi, sofraya zorlayarak değil, keyifle ve huzurla gelmesi, devamlı eleştirilmek yerine sofra esnasında güzel şeylerin konuşulmasından dolayı nimetle birlikte güzelliği hatırlaması çocuk için gerçekten büyük anılar oluşturacaktır.

0: Büyük anılar diyorum çünkü bazen küçük ve rahatsız edici anılar sofra adabını zedelediği gibi çocuğun yeme içme düzenini de bozmaktadır. Kültürel ve manevi boyutlarıyla bir sofra adabı yemeğin nimet olduğunu evladımıza anlatarak başlar. Asla israf edilmemesi gerektiğini ve yemeğe, rızka, nimete, şükür bilinciyle yaklaşılması gerektiğini çocuklara öğretmek bizim vazifemizdir. Her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olduğunu, buna daima şükür ve minnet duymamız gerektiğini, yediklerimizin helal ve temiz olmasına dikkat etmenin önemini, insan sağlığına zarar vermeyen dengeli ve ölçülü bir beslenmenin Peygamberimizin sünneti olduğunu evlatlarımıza öğretelim. Rızkı, nimeti başkasıyla paylaşan, ihtiyaç sahipleriyle lokmasını paylaşmayı bilen ve yemek kültürümüze sahip çıkan evlatlar yetiştirmek niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Ol gani tab'u tevazu pişe, sal gülistanı felaha rişe. Hüsn-i ahlaka değil erzani, çiğni ebru girih-i pişani. Kişiliğin zengin, gani ve istina sahibi olsun. Alçak gönüllü ol. Böylece kurtuluş gülistanına kök salasın. Çatık kaş ve kırışık alın, iyi ahlaka hiç de uygun düşmez.

cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi!

sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Günahkar kullar için Allah'ın rahmeti vardır. Azabı çoksa rahmeti de boldur. Günahkar için rahmet çok değerlidir. Azabından çok kork. Fakat rahmetinden de ümidini kesme.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhaba, benim adım Rahmetullah. 5 yaşındayım ve Antalya'da yaşıyorum. Babam, annem ve halam, dedem, babaannem için ve sevdiklerim için bir ilahi istiyorum.

aleyküm, hayırlı yayınlar. Doğru olsam ok gibi fırlatır atarlar beni. O parçayı istiyorum. İzmir'den Lütfiye.

Selamünaleyküm. Diyanet Radyo, Uşak'tan selamlar. Abdülkadir Şehitoğlu'ndan Sığın Yüce Mevla'ya ilahisini sizlerden istiyorum. Bu ilahim tüm ümmet-i Muhammed'e gelsin. Hayırlı günler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle her gün saat 11 ve 20.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, Hazreti Adem ne zaman yaşamıştır? Arkeolojik kazılarla elde edilen veriler, insanlık tarihinin çok eskilere gittiğini gösteriyor. Bu yüzden eski kaynaklardaki bilgilerle arkeolojik bulguların tarihleri çelişiyor sanki. Ortaya farklı rakamlar çıkıyor. Bu da doğal olarak kafamızın karışmasına neden oluyor. Evrim teorisi zaten ilk insandan söz edemiyor. İlk canlıyı da ikna edici açıklayamıyor. Ne dersiniz?
2: Doğrudur. İnsanın önüne farklı birkaç rakam çıkınca kafasının karışması doğal. Kendimiz için bile iki farklı doğum tarihi söylense veya kimliğimizdeki doğum tarihiyle anne babamızın doğum tarihleri çelişse, bırakın kafa karışıklığını, kendimizden ve ailemizden şüphe etmeye başlarız. Tarih, rakamlar üzerine kurulur. O yüzden ileri sürülen her rakamın önemi büyüktür. Gerçekle örtüşmeyen veya kafa karışıklığına yol açan her rakam ya doğrulanmalı ya varsayım olduğu söylenmeli ya da terk edilmelidir.
1: Hocam, biz Hazreti Adem'i sorduk, siz rakamları sorgulamaya başladınız.
2: Evet, tam da buradan başlamamız gerekiyor. Eğer bir olgu veya olayı rakamla ifade ediyorsak bunu netleştirmek zorundayız. Aksi takdirde zihin bulanıklığına yol açarız.
1: Peki netleştiremiyorsak ne yapmalıyız?
2: O takdirde ya farklı rakamların hepsini doğru kabul edeceğiz ya da rakamlarla ifade etmekten kaçınacağız. Yani olgunun veya olayın zaman bakımından bilinmezliğini belirtip bizzat kendisini anlamaya yöneleceğiz. Çünkü bilinmez bir hususu öğrenmekte ısrar etmek boşa kürek çekmektir.
1: Kıymetli hocam, rakamı terk etmek bir olgu ve olayı tarihi olmaktan çıkarıp adeta bir duvar resmine dönüştürmek anlamına gelmez mi?
2: Gelmez tabii ki. Kaldı ki tarihi bilinmese de resmin kendisinin tarihi değeri bulunmaktadır. Çünkü resim bir olayı veya olguyu bize tasvir etmektedir. Hayatımızdaki hikayeler de böyle değil midir? Yaşadığımız birçok hikaye vardır. Bazısını kendimiz yaşamışız, bazısına şahit olmuşuz, bazısını ise başkalarından duymuşuzdur. Zaman zaman bu hikayeleri anlatırız. Dinleyenler hikayenin ne zaman ve nerede olduğundan çok içinde geçen söz, davranış ve ilginçliklere odaklanırlar. Bunların bir kısmının tarihini bile hatırlamayız. Hatırlamayışımız bunları geçersiz ya da gerçek dışı kılmaz. Çünkü biz hikayenin zamanıyla değil, kendisiyle ilgileniriz. Benzer bir şekilde hayatın içinden alınarak kurgulanan edebi hikaye ve romanları okurken acaba anlatılan olaylar ne zaman yaşanmış diye sormayız. Anlatımın kendisine odaklanırız. Çünkü bu gibi eserlerde zaman verilmesi kafa karışıklığına, hatta itirazlara yol açar, verilen tarihte bu tür olayların olup olmadığı sorgulanmaya başlanır. Sorgulama da kafalarda şüphe oluşmasına neden olur. Sonuçta anlatılmak istenen hikaye boşa gider.
1: Kur'an'da kıssalarla ilgili tarih verilmemesinin nedeni bu mudur?
2: Tabii ki budur. Çünkü Kur'an bir tarih, coğrafya ve astronomi kitabı değildir. O bir hayat kitabıdır. İnsanların söz, davranış ve tutumlarıyla ilgilenir ve onlara yönelik mesajlar verir. Tarihi olayları verirken de zaman ve mekandan pek bahsedilmez. Olgu ve olayın kendisine odaklanması istenir. Zaten kişinin insani ve ahlaki davranış kazanması da bu yolla gerçekleşir. Bizler insani bir davranışın ne zaman ve nerede olduğundan çok nasıl olması gerektiği ve ne sonuç doğurduğu üzerinde dururuz. Çünkü bunlar belli bir zaman ve mekanla sınırlanamayacak nitelik ve öneme sahiptir.
1: İlk insanın yaşadığı zamana gelirsek, evrimcilerde bunun cevabını bulamıyoruz.
2: Evrimcilerin buna cevap vermesi beklenmez. İlk insan dendiğinde hangi aşamadaki insan diyeceklerdir. Belki evrimciler öncelikle iddia ettikleri ilk canlıdan bahsetmeleri gerekir. Ancak ona dair de tam ve net bir açıklamada bulunamamaktadırlar. Bu yüzden tutarlı pozitivistler, geçmişte olmuş bitmiş olaylar hakkında kesin hüküm veremeyeceği için evrime karşı çıkmışlardır. Onlara göre bir olayın kesinliğini tespit, ya gözlem, ya deneyle mümkündür. binlerce hatta milyonlarca yıl öncesine dönük bir gözlem ve deney mümkün değildir. Zaten geçmişe dönük teorilerin gerçekliğinin tartışmalı ve sorunlu olması bu nedenledir.
1: Bu durumda geriye kutsal metinlerin verdiği bilgiler mi kalıyor?
2: Sanki öyle görünüyor. Ancak burada bir nokta önemli. Kutsal metinler bir tarih ve bilim kitabı değildir. Onlar bir inanç ve ilke kitabıdır. Neye inanacağımızı, nasıl yaşayacağımızı ve nasıl bir tutum takınmamız ve davranış ortaya koymamız gerektiğinin bilgisini verir. Bunun için gerçek tarihi olaylardan ve olgulardan örnekler vererek bize geçmişin tecrübelerini sunar ve onlardan yararlanmamızı ister. Tarihte yaşamış peygamberlerin kıssalarının anlatılış gerekçesi de budur. Peygamberler bizim için örnek şahsiyetlerdir. Hazreti Peygamber'in "Alimler peygamberlerin varisleridir" buyruğu tam da bu gerçeği dile getirir. Alimler peygamberleri örnek alırlar. İnsanlar da alimleri. Çünkü insanlar hayatta bir model görmek isterler. En iyi ahlaki model de peygamberlerdir.
1: Peki insanlar bunların tarihini hiç merak etmez mi?
2: Edenler olur. Bazıları merak güdüsüyle peygamberlerin yaşadığı tarihe dair bir rakam duymak isterler. Bu nedenle olsa gerek Yahudi ve Hristiyan metinlerde peygamberler, hatta ilk insan için tarihler verilmiştir. Bu rakamları Müslüman tarihçiler ve tefsirciler de kullanmışlardır. Halbuki Hazreti Adem'den bugüne bir takvim tutulmuş değildir. Hangi peygamberin ne zaman yaşadığı da tam olarak bilinmez. Nitekim doğumu, takvim başlangıcı kabul edilen Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığı pozitivistlerce sorgulanmaktadır. Bu yaklaşım, miladi takvimin başlangıcını sorumlu hale getirmektedir. Öyle görünüyor ki peygamberler arasında tarihi en net bilinen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Günümüzde bile bir hastanede doğmamış veya memur ve işçi çocuğu olmayanların bile doğum tarihleri çok net değildir. Bu yüzden mahkemelerde doğum tarihleri sorgulanmaktadır. Yaş tespiti için bazılarından kemik testi istenmektedir.
1: Yani Hazreti Adem'in ne zaman yaşadığı bilinemez mi diyorsunuz?
2: Tam da onu diyorum. Çünkü az önce belirttiğim gibi Hazreti Adem'den bugüne bir takvim tutulmuş değildir. Ortaya atılan rakamlar da varsayımdan ibarettir. Ancak biz son ve korunmuş ilahi kitap olan Kur'an'ın verdiği bilgiye dayanarak Hazreti Adem'in ilk insan olduğuna inanırız. Zira Kur'an'da bildirilen kıssalar birer gerçekliktir. Buna göre arkeolojik bulgularla tespit edilen insan kalıntılarının Hazreti Adem'den sonra yaşadıklarını kabul ederiz.
1: Arkeolojik bulgular ve Kur'an kıssaları çelişir mi?
2: Arkeolojik bulgular bilimsel verilerdir. Kur'an'daki tarihi bilgiler de ilahi bildirimlerdir. Kur'an'da tarihi olaylarla ilgili rakamsal bilgi verilmez. Bu noktadan Kur'an'ın arkeolojik bilgilerle çelişmesi söz konusu değildir. Kaldı ki gerçek bilim adamı hiçbir zaman son sözünü söylediğini iddia etmez, araştırmaya devam eder. Araştırma süreci içinde yeni bir bilgiye ve belgeye ulaştığında eski bilgilerini derhal revize eder. Zaten bilim insanı sadece elinde bulunan bilgi ve belgeye göre konuşur, gelecekte ortaya çıkacak yeni bilgilere ve belgelere göre değişime uğrama ihtimalini göz ardı etmez. Arkeolojik bulgular konusunda bu durumu dikkate almak gerekir. Kur'an kıssalarını okurken de İmam Maturidi'nin ortaya koyduğu hassasiyeti gözetmek gerekir. Ona göre kıssalar Kur'an'da geçtiği şekilde ve boyutta tutulmalı, ekleme ve çıkarmada bulunulmamalıdır. Çünkü her ekleme ve çıkarma bizi Kur'an'da çizilen çerçevenin dışına çıkarır ve yanlışa sevk edebilir. Sonuç olarak ilahi bildirimler ve bilimsel veriler yerli yerinde tutulursa aralarında asla çelişme ve çekişme olmaz. Sorun genellikle birinin ötekine kıyaslanmasından çıkmaktadır. Kaldı ki sabit bir inançla değişime uğrama ihtimali bulunan bilimin kıyaslanması geçersiz kıyas örneğidir.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker. Evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil insanı kazanmalı ve insan insanı değil parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı, ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. Sarı Saltuk Hazretlerinin makamının bulunmuş olduğu bir şehirdir efendim Mostar. Ve Mostar'da Koski Mehmet Paşa Camii Şerifine sizlerle birlikte harikulade, hakikatli bir secde izi bırakacağız. Kıymetli dostlar, Mostar, Neretva Nehri'nin iki yakasında yükselen taş mimarisi, köprüleri ve dar sokaklarıyla Osmanlı şehir estetiğinin Balkanlardaki en güçlü yansımalarından biridir. Şehirde inşa edilen cami-i şerifler yalnızca ibadet mekanı değil, aynı zamanda vakıf medeniyetinin, şehir planlamasının ve sosyal hayatın merkezidir efendim. Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi de bu bütünün önemli bir parçasıdır. Cami-i Şerif 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'nın Bosna'daki idari ve askeri yapısında önemli görevler üstlenmiş olan Koski Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu dönemde Mostar'ın bir Osmanlı şehri olarak en parlak mimari gelişim sürecini yaşadığı yıllara denk gelir. Koski Mehmet Paşa'nın vakıf anlayışıyla inşa ettirdiği bu Cami-i Şerif hem şehir kimliğine katkı sunmuş hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri haline gelmiştir. Mimari açıdan bakıldığında Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi klasik Osmanlı cami mimarisinin sade ama dengeli örneklerinden biridir. Yapı kareye yakın bir plan üzerine kurulmuş, üzeri tek kubbeyle örtülmüştür. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak hem görsel hem de akustik bir denge oluşturmakta. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromp ve pandatif sistemleri Osmanlı mimarisinin teknik ustalığını yansıtıyor efendim. Bu geçiş elemanları sayesinde kare planlı mekan dairesel kubbe ile uyum içinde birleşir ve yapı hem estetik hem de yapısal açıdan dengeli bir form kazanır. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi sade kesme taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Bu malzeme kullanımı Mostar'ın taş mimarisiyle uyumlu bir bütünlük oluşturuyor. Sadelik Osmanlı mimarisinde bir estetik tercih olmanın ötesinde aynı zamanda bir denge ve ölçü anlayışının ifadesidir. İşte bu sadelik Osmanlı'nın yapmış olduğu bütün mimari eserlerde de nakşedilmiştir efendim. Oradaki sadelikle öyle büyük bir ihtişam tarif edilir ki o ihtişamın içerisinde insan Osmanlı mimarisinin asıl maksadının Cenab-ı Allah'ın karşısında acziyetinin farkında olduğunu ifade eden bir kul olarak yer aldığını ve özellikle bu acziyetle birlikte Cenab-ı Allah'ın sanatının nasıl ifade edilebileceğini de bir yönü itibariyle en küçük nakışlarda dahi ortaya koyuş şeklidir efendim Osmanlı'nın sanata estetikle bakış hali. Kıymetli dostlar, cami-i şeriflerin her köşesinde ortaya çıkar bu estetik. Özellikle minarelerde. Bu cami-i şerifin minaresi de cami-i şerifin silüetini tamamlayan en önemli unsurlardan biridir. İç mekandaysa sade fakat huzur verici bir atmosfer hakimdir efendim. Yine sadelikle huzuru, huzurla Cenab-ı Allah'ın İlahi kudretini tarif ediş gibi harikulade bir hal yaşanır Cami-i Şerif'in hareminde. Pencerelerden süzülen ışık mekan içinde yumuşak bir aydınlık oluşturarak ibadet alanına dinginlik kazandırır. Koski Mehmet Paşa Cami-i Şerif'i tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli tahribatlara uğramış efendim maalesef. Özellikle Balkanlarda yaşanan savaş süreçlerinde zarar görmüş. Nasıl Mostar Köprüsü'nü yıktılarsa Koski Mehmet Paşa Camii Şerifi'ne de çok büyük darbeler indirdiler. Ancak sonraki yıllarda yapılmıştı.

0: yapılan restorasyon çalışmalarıyla yapı elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve Mostar'ın tarihi dokusunu tamamlayan bir unsur olarak hali hazırda da işlevini devam ettirmekte. Cenab-ı Allah Koski Mehmet Paşa'dan, bu cami-i şerifte ibadet ve taat ile meşgul olan cümle ümmeti Muhammed'den ve bu cami-i şerifte görev yapan bütün din görevlilerinden razı olsun efendim. Kıymetli dostlar, bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ol gani tab'u tevazu pişe, sal gülistanı felaha rişe. Hüsn-i ahlaka değil erzani, çiğni ebru girih-i pişani. Kişiliğin zengin, gani ve istina sahibi olsun. Alçak gönüllü ol. Böylece kurtuluş gülistanına kök salasın. Çatık kaş ve kırışık alın, iyi ahlaka hiç de uygun düşmez.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazlu ihsanıyla nice cansızları kendinden haberdar eder.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış, köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadith fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahira teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ifadesinde zikredildiği gibi, bu Rabbimin bana bir fazlıdır diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin diyor.

0: Dolayısıyla bu hal, bu duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf Suresi'nde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek, Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf, canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa, biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası, وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ, beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki iyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Manita Bayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız

hatasız bir hac veya umre eda edebilmek, bilhassa da geniş topluluklar için ziyadesiyle zordur. Bu nedenle de malumunuz olduğu üzere hac ve umre ibadeti organize bir şekilde yapılıyor. Özellikle de hacı adaylarına önderlik ve mihmandarlık eden, onları hac konusunda bilgilendiren ve bu vazife esnasında türlü yardım ve kolaylıklar sağlayan kafile ve ekip görevlileri bu kutsal organizasyonda görev alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, gerek hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen adayların, gerekse bu organizasyonda vazifelendirilenlerin faydalanacağı eserler hazırlayıp milletimizin istifadesine sunmaya devam ediyor. Hac rehberi, umre rehberi ve haccı anlamak gibi eserler bu amaçla daha önce hazırlanan çalışmalardan bazıları. Bugünkü konuğumuz olan hac ve umre ile ilgili fetvalar isimli eserse, hacı adaylarının haccını veya umresini yerine getirmek isterken Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordukları sorulara verilen cevapları içeriyor. Daha önce Medine'de görev yapan fetva ekiplerine sorulan bu sorular dikkate alınarak hacla ilgili sıkça sorulan sorular isimli yardımcı bir kitapçık hazırlanmıştı. İşte bu kitapçıktaki soruların ve onlara verilen fetva ve cevapların artan ihtiyaca binaen gözden geçirilerek hacmi arttırılmış ve bu eser ortaya çıkmıştır. İlk baskısı 2024 yılında yapılan bu eserin yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi sonucu hacminin genişletilerek okurun, hacı adaylarının ve görevlilerin istifadelerine sunulması için yeni baskısı raflardaki yerini aldı. Hac ve umre hususlarıyla ilgili 187 fetvadan oluşan bu eser, Din İşleri Yüksek Kurulu üye, uzman ve uzman yardımcılarının ince eleyip sık dokuyarak hazırladığı titiz ve uzun bir çalışmanın sonucu ortaya çıkıyor. Hac ve umre gibi mukaddes yolculuğun adaylarının onlara yardım ve yoldaşlık edecek görevlilerin işlerini kolaylaştırmayı, çok sık sorulan ve sorulması ihtimal dahilinde olan sorulara net, sağlıklı, sahih ve doğru cevaplar vermeyi amaçlıyor. Haccın şartları ve rükünleri, edası bakımından hac çeşitleri, ihram yasakları ve cezaları, Arafat ve Müzdelife vakfesi, tavaf ve say, ziyaret tavafı, şeytan taşlama, kurban, umre ile ilgili hükümler ve hacca vekalet ve vasiyet gibi başlıklar altında yer alan sorular ve açıklayıcı cevaplarıyla hacı adaylarının işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak bir çalışma. Hacıda vekalet meselesiyle ilgili sorulan bir soru ve cevabı şöyle. Vekaleten hac yaptırmak yerine hac parasını tasadduk etmekle hac sorumluluğu düşer mi? Cevap, üzerine hac farz kılındıktan sonra hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olan kişiler, kendi yerine hac etmesi için masraflarını da karşılayarak vekil göndermelidirler. Bu kişiler vekil göndermek yerine hac parasını fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmazlar. Bir de tavaf ve sa'y bahsinde yer alan bir soru ve cevabını kısaca aktarmak suretiyle eser hakkındaki sözlerimize son verelim. Say esnasında abdesti bozulan kimse ne yapmalıdır? Cevap, sayı abdestli olarak yapmak sayın sünnetlerindendir. Bilerek abdestsiz yapmaksa mekruhtur. Bununla birlikte tavafı abdestli olarak yaptıktan sonra say esnasında abdesti bozulan kişinin bu haliyle sayını tamamlaması durumunda sayı geçerli olur. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bugünkü konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Hac ve Umre ile ilgili fetvalar kitabının genişletilmiş yeni baskısıydı. Hac ve umre ibadetlerini tam ve doğru olarak yerine getirmek isteyenlere, onlara yardım ve yol arkadaşlığı etmekle vazifelendirilen kafile ve ekip görevlilerine yönelik hazırlanan bu faydalı çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim.
başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Günahkar kullar için Allah'ın rahmeti vardır. Azabı çoksa rahmeti de boldur. Günahkar için rahmet çok değerlidir. Azabından çok kork. Fakat rahmetinden de ümidini kesme.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacağız?
3: Evet.
4: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
0: 22. Bölüm.
5: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor. Etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
6: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
5: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
6: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
5: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
6: Nereye?
5: Beytül Maktis'e dedi Efendimiz.
6: Beytül Maktis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Maktis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
5: Evet dedi Allah Resulü.
6: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
5: Peygamberimiz yine evet dedi.
6: Ben böyle yalan görmedim.
7: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
6: Ey Muhammed, bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
5: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
6: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahzum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
5: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Maktis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
8: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
9: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
10: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
9: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
10: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
6: Durun, bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Maktis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e, nasıl bir yermiş? Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
11: Kaç penceresi vardı?
12: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Maktis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah

0: Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
1: Tamam tamına doğru söyledin.
2: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
1: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
3: Ebu Bekir, olanları duydun mu?
4: Ne olmuş?
3: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
4: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
3: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
4: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
3: Ne?
4: Bunda şaşıracak ne var?
3: Ne dedin?
4: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
0: Hazreti Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebu Bekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
4: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
0: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
4: Onu bana tarif eder misin?
0: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebu Bekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu.
4: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
0: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebu Bekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebu Bekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
5: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
6: Gel, alalım hadi.
5: Oradaki kalabalık ne baba?
6: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
5: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
0: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
5: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
6: Yaşlı olanı tanıyorum. Ebu Leheb. Söylediğine göre

0: Öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
1: Ey insanlar, bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
2: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
3: Onlar neden sana tabi olmuyor?
4: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
5: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
6: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebu Bekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
7: 50 silah tutan kaç adama sahipsiniz?
8: 1000'in üstünde.
7: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
8: Evet, bazı şeyler duydum.
7: İşte o zat burada, yanındadır.
8: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
6: Peygamberimiz, sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
8: Başka nelere davet ediyorsun?
6: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
8: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
6: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
8: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş. Ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
6: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
1: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
2: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
3: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
2: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
4: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
1: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
4: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
5: Hem de bize anlatır sağ olsun.
2: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
4: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
4: Elbette, buyur.
1: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
4: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
5: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
2: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
1: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman

0: Zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
0: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
0: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde, gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
0: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin Hikayeleri.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
9: Gördüğüne selam verenler,
10: selamı gönülden alabilenler,
11: hayırlı günler diyenler,
12: karşılıksız sevenler,
13: kadir kıymet bilenler,
14: üzerine güneş değmeyenler,
15: hesap etmeden verebilenler,
16: ben değil, biz diyebilenler,
17: herkese merhamet edebilenler,
18: yolu yönü haktan yana olanlar,
19: aralarında selamı yayanlar,
20: doğrudan yana olanlar,
21: mazluma kol kanat olanlar,
22: yol açan,
23: yol olan,
24: yolda olanlara.
25: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
2: Hüsnü Hal. Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi. Karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı, ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: "Ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve ondan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak."

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi, mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, başkalarının yoluna ektiği dikenlerin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran Allah'ım, dünyada olmayacak şeylerden, faydasız işlerden bizi kurtar. Manen kör olan, önünü göremeyen, haktan gelen imtihanlarda başarıya ulaşamayan ve perdeli olan göz nasıl gözdür? Ey başkalarına ağlayan göz! Bir müddet otur da kendin için ağla. Ağaç dalı ağlayan bulutun yüzünden yeşerir, tazelenir. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da parlar, daha da fazla ışık saçar.

Seni korkutacak geçtiğin yollar. Arkandan gelecek hep ayak sesin. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler ve ne an. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur hayır.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun değerli dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın içerisinde ilk olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam edeceğiz. İlk olarak bugün Müslümanların Mekke'yi nasıl teslim aldığını anlatacağız.